Dadam mening 20 yaşqa kirgan yilimdiki tug'ilgan kun ziyofatida balam, sana atanı bolalıqalıqımızdan özümüzdün tolımı tələylik es qılımız. Sizlar ikki aki eninin sağ salamat çoğun bolup, öylük ocaqlıq bolışınlarını, igilik tiklişinlarını ümit qılımın. Sizlarının sağ salamat çoğun bu vaqtınınla, xuddi bizge izcil bir tələy hemrah bolıvatqandak tuyğuğu keltirudu bizni. Tələyinin biz bir aylı kişilerge izcil hemrah bolışını ümit qılımın, dedi. Mektepte okuştun hizmetki çıkışıkça, onundun yeni aylı kuruşkıcı bolğan jaryanda, mən xuddi muşu tilek izcil əməlge iş meni vatqandak tolımı tələylik bop geldim. Ali mektebini bitirgenden kiyin, mən sınıf boyca tonju türkümde Avansiya şirketige kirip işledim. Avansiya şirketidin istifa berip çıkkandan kiyin uçuratkan hemmi hizmetdeşim tolımı aq gönül, hemmi xocayinim tolımı sexi, hemmi dostum şunca səmimi boldi. Esimde kılışça Çanşanın Konu Bazar rayonunda öy icarı elip turgan mezgillerimden birideki seher saat 3'lə etrapıda bir oğri öyümünün işkini kumurup açtı. O portumalımını içip nəhbullanı elip getdi. Bıraq, kompüter, saat, bunundan başqa yana portumalımdaki kenişka, bank kartlarının heç qaysıq çekilmedi. Navada o şirketinin materialları bilen toldurup etken kompüterim, şundaqla kenişke ve bank kartlarımını elip getken bolsa, rastılı tolumu ecen işli qalığı düşüp qalattım. Bırak o onda kılmadı. Şuna mən ta hazırgıca onundun tolumu

Lumu minnettar bolaman. Şundaqla özümni naayta tälaylik es qilaman. Dostum mağa, aqmaqmısan, pulun oğırlangan turup, yani özünni tälaylik es qilamsan, dedi. Men, belkim şu çağda onun rastalla xaşlaydıgan pulu qamğandı. Hergiz mu keçürgüsiz cinayet ötküzmegendi. Navada, o kompüterimni elip ketip setip atgan, kenişke bank kartlarımni elip elip meni qaqtı soqtı qılgan bolsa, eğir dert alamdı qalmamdım, dedim. Köpünce vaqtlada, əslisem, menin bundaq tosuş imkaniyet bomuğan tälaylarım, dadamnın aynı çağdaki telikidin başqa, yani əcdatlarımdı mıras qalgan bolışı mümkinlikini oylayman.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, Ertigelli Haberler programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Ertigelli Haberler programımızına anlayışınlarına karışalımız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 30 günü, Peyşembe, Dehkallar kalendarı boyunca 6 ayının 17 günü.
2: Aval, bu kitimki programımızdan asası mezmullarını tanıştırımız.
1: Çayın Şaucan, Erkin Tunyaz, 1. Ağuz tarpısı da Şincan'da turuşluk kısımlardaki ofisir əskerler ve nabiqi obyektlerini yokladı ve onlardan hal sordu.
2: Baş Şuji Xi Jinping'nin Çao Millar İşleri Hizmeti Toğrısı'da bergen muhim yol yorakı Atonum rayonda kızgın inkas kozgadı. Köpçelik Çao Millar üçün mulazimet kılışkı dair türlük tedbirlerini üzüksüz çoğunkurlaştırıp, yeni devirdeki Çao Millar İşleri Hizmeti'nin yukarı süpetlik terakkiyatı'a hakiki türtkü boludgalıqını bildirdi.
1: Aptanım rayondaki caylar bir türküm yeni energiye tür kuruluşunu bütün küş bile algı sürüp yukarı süpetlik terakkiyatka yeşil kuvvet koştu.
2: Bu yılın aldınki yerimada Aptanım rayonunun işgü uğurlaşış vaziyetinde umumi cahitin mukim buluş, mukimlik asasında ilgirleş altı saklandı.
1: Bu yılın aldınki yerimada Şincan'da tez yetküzüş kəsbinin kirimi 4 milyard 100 milyon yuandın, kəsb miqdari 300 milyondan aştı.
2: Şincan boyunca en çoğun yeni energiyelik avtomobil universal mulazimet bazısı ticaretke kiriştirildi. Emdi haberler anala.
1: Stansımız haberi. Jongo Xalq Azadlık Armiyası kurulganlıqının 99 yıllıkı keliş aldı da Aptonom Rayonluq Partiya Komitetinin şujesi Chen Xiaojiang, Aptonom Rayonunun reisi Erkin Tunyaz, tünögün Şincan'da duruşluk kısımlardaki ofisir əskerler ve nabiqi obyektlerini yokladı ve onlardan hal sordu. Aptonom Rayonluq Partiya Komiteti, Xalq Hükümeti, Bingtuan ve bütün Şincan'daki her millet kadrları ammasıga vakalten Şincan'da duruşluk Xalq Azadlık Armiyası'nın komandarı cancıları, Qurallıq Saqçı Kısım ofisir əskerleri, kısımdaki mülki hadımlar, zapas hərbiler ve Xalq əskerlerden samimi hal sordu ve onlarga güzel tilek tiledi. Aptonom Rayonluq Partiya Komitetinin muavin şujisi Chen Mingguo yoklaş ve alsoraş faaliyetiga qatnaşdı. Chen Xiaojiang, Erkin Tunyaz qatarlıqlar Şincan Harbi rayonu organiga berip, Qarı Qurum Ruhi baş temalıq sarayını ekskursiya qildi. Harbi rayon rahbarlik bansının azaları bilen söhbetleşip fikir almaştırdı. Qurallıq Saqçı Qısım Şincan baş ətirtinin məlum tarmaq ətirtide ətirət quruluşu əhvalını iglidi. 1. Septe vazife icra kılış hizmetini sınlık gördü. Asasi katlamdaki ofisir askerlerge bayramlık samimi salam yolladı. Hava armiyasının Şincan'da duruşluk malum kısmıda kısımının kuruluşu terakkiyatı doğrusudaki ahval tanıştırışını anladı. Ofisir askerler bilen çoğunkur fikir almıştırıp, köpçilikini esil ən-ənini davamlaştırıp, katlıq sınaqlardan öteleydiğen kabiliyet yetildirip, vətən ve xalq üçün yana yeni tökbe yarışı ilhamlandırdı. Chen Xiaojiang bunularını görsetti. Şincan'da duruşluk kısımlar, Xi Jinping armiyanı kudret taptırış ideyasını omumizlik ızcıllaştırıp,

0: sahib seni cesaret bilen pütüp çıkmış. Toli Nahiyelik Partiye Komiteti Birlikse Bölümünün muavin başlıkı, Çavmillar İşleri İşhansı'nın müdürü Çav Minci mındak dedi. Yol yoruğunun ruhini cahide ameliyleştiriş, puhta ameliyleştirişini del vaxtıda yakış tutup, Çavmillar için mülazimet kilişini puhta tutup, kıyınçılık var Çavmillar aile tevallarını sicil ziyaret kılıp, yardım berip ve yölep, Çavmillar sahesindeki ammının ameli kıyınçılıklarını hakiki hal kılımız. Çavmillarga illiklik yetkizüş, nep yetkizüşteki türlük hizmetlerini çin kalıp, çin hesiyat bilen yakşı işlep, memleket işçi ve sırtıdaki Çavmin kıyırındaşlarının küçünü mücessemlep, nahiye terakkiyatının umumiyetigi mülazimet kılımız. Ortala Şehirlik Çavmillar Birleşmesi'nin mahsus vazifedeki daimi muavin reisi, baş katip Rahmangül Yasin mındak dedi. Yeni devir Cungoçi sosyalizm ideyasını yitek çıkılıp, partiye ve devlet hizmeti umumiyetini zıt çöğürdüp, Çavmillarının kalbi ve küçünü tekmi yakşı mücessemlep, ıksat, cemiyetinin yukarı sifatlik terakkiyatıga Çavmillarının hareketlendirgüş küçünü koşumuz. Baş şuji Xi Jinping, memleket sırtıdaki Çavmin kıyırındaşlar ve vatenge kaytkan Çavminlar, Çavminlar aile tevallarını esil en-enige varislik kılıp, devlet muhabbetini çonkur yıldız tartkızıp, özgece evzelikini cari kıldırıp, tekimi zor neticelerini namayan kılıp, vatenni birlik keltiriş uluğ işi üçün pahalı mulazimet kılışkı yitekleb, Memleket işi sırtıdaki Cunhua perzentlerinin itibaklaşıp güreş kılışını hakiki ilgir sürüş gerek deb ta'kidladi. Kalbi Nahiyelik Çavminlar Birleşmesi'nin birinci derecelik azası Halmurat Mehmet baş şuji'nin samimi tapşırıqını əst çin saklap, çin kalıp, çin hesiyat bilen Çavmin qeyrindaşlarının yaxşı gəmgüzarı bulduğalıqını bildirip mındaq dedi. Mevkani öz hizmet ornumu koyup, Çavmillar için hizmet kılış əsli məqsidimde qat'i çın turup, Çavmillarının əhvalını ziyaret kılıp igiləş, siyaset təşviqati və hukuku kapalet kılış hizmetini daimli qanat yedirip, vətəngi qaytqan Çavmillar, Çavmillar aile təvəllərini yurtının kuruluşuğa bağlı qatnışqı yitəkləb, nahiyanın yukarı sifatlik tərəqiyatı üçün Çavmillar sahəsinin küçünü qoşumuz. Memleket boyunca vatenge kaytkan Çavmillar, Çavmillar aile tevalları boyunca ilgar şahs bulup bahalangan müyesser abliki mındak dedi. Baş şuji Xi Jinping'nin muhim yol yorki biz Çavmillar sahesindeki ammının kalbini əsləb illiklikka toldurdi. Öz evzelikimni toluq cari kıldırıp, partiyanın Çavmillar işleri siyasetini pahal təşviq kılıp, Cungo hikayesi, Şincan hikayesini yaxşı sözləb, memleket işçi sırtıdaki Cunhua perzentlerinin itibaklaşıp güreş kılışını hakiki ilgir sürmen. Cimsar nahiyesi, Beyting Devlet Suluq Yer Bağıtısını Başkuruş Merkezinin muavin müdiri Kuvan Kumar mındak dedi. Asasi katlam kadri, Çavmin aile təvəsi buluş süpütün bilen nahiye ekologiyasını qoğdaş ve medeniyet sayahat mülazımıtının birinci sepede uzakçı yıldız tarttım. Baş şujinin tapşırıqını əst çın saxlap, Çavminlar aile təvəlerinin körüklük, vasıtılıq rolini toluq cari kıldırıp, memleket sırtıdaki uruq tıqqan dost braderlerimge yurtumnun ekologiya kuruluşu neticeleri, Beytingning tarixiy madaniyati va madaniyat sayohat taraqqiyot afzalligini tashabbuskorlik bilan tashviq qilib, mamlakat sirtidagi texmi ko'p Chaomin qerindoshlarini Xinjiangga diqqat qilishga, Xinjiangni qizg'in sevishga jalb qilaman. Fukang shahridagi Chaominlar oila tavasi saltanat qoblib mundaq dedi. Baş şuji Xi Jinping kalbige memleket işi sırtıdaki barlıq Cunhua perzentlerini pükken bulup, emmil yerde Çavmillarını söyüş, Çavmillarını qoğdaştın ibaret çonkur mehir muhabbetini namayan kılıp geldi. Şundakla biz Çavmillar aile tevvelerge yönelişini enik görüstüp erdi. Yurtumnun ameli ahvali, terakkiyat xush haberlerini memleket sırtıdakilerge yetküzüp, özümnün azgını küşe arkılık memleket işçi sırtıdaki Cunhua perzentlerini itibaklaşıp köreş kılış, yurtunun yukarı süpetlik terakkiyatı üçün bir kişilik küş koşuqı yitekleymen.
1: Emdi, 15-ci 5 yılını yaxşı başlap, yeni musabire cesaret bilen olgu ilgirleyli sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız xevri. 15-ci 5 yıl mezgilede Şincan, memleket boyunca energiye paylıkı stratejiyelik kapalet bazısı kuruştun ibaret bu nişanını közlep, energiye teminat iktidarının süptini aşırıp derecesini östürüşünü küçep olga sürdü. Yakından bu yan, Abdonum rayonunun her kaysi çaylarıdaki kuruluşçılar yukarı temperaturalık tomuz ısıqa berdaşlıq berip, bir türküm yeni energiya tür kuruluşunun süretini bütün küş bilen tezletip, türlerini baldurak işlep çıkırışkı kiriştürüp, yürüştürüşünü tirişip kolga geldirip, yukarı süpetlik tarakiyatka yeşil kuvvet koştu.
0: Devlet elektr energiya selanma guruhi chaklik sherikining Tolidagi 1 million kilovatlik shamol elektr energiyasini zapas saqlash turi qurilish maydonida egir tipdagi kran necha 10 metr egizlikdagi shamol generatori munar silindrini quraştirish o'rniga puxta ko'tirdi. Qurilishchilar ish taqsimoti bo'yicha munar silindrini ulash, uskunalarni quraştirish, liniya bo'yicha yotqizish qatorliq mashg'ulotlarni hamkorlashib qanot yoydirdi. Törnün ali məsuli Liu Guansong bu türdə 6.125 megavatlıq şamal generatordan 32-si, 10 megavatlıq şamal generatordan 80-i orıntıldıqalıqı. Hazır törnün axırlaşış basqıçığı kirgəlikini eytib mındaqdırı. Bu türdə 8-ci ayda torlaşdırışını mölçərildi. Bunun da hər ili 2 milyard 500 milyon kilovat saat toxtar qıtıb, hər ili 950 min tonna ölçəmli kömürünü tecəb qiləşini işqa şurğılı buludu. Hazır Jungo Kömürçilik Qurohi İli Energiya Tərəqiyyat Çəklik Şirkitinin Kömür Elektrik Generatorlar Qrupsini Callıq Özgərtçidiki Yürüşlük Yoruqlıq Volt Tör Qurulışı Küçəş Basqıçıqı kirdi. Törnün icraiyyə direktori Shang Zichen tör ishlab chiqarishga kirishtirilgandan keyin yilgi o'tri hisob bilan to'rg'i chiqarilgan tok miqdorining taxminan 170 million kilovat soatga yetkazildiganligi, yana 50 000 tonna o'lchamli ko'mirni tejab qilishni ishqa oshirg'ili bo'lganligini tanishtirib bundoq dedi. Qurilish bitgandan keyin taxta ustida tok chiqarib, taxta ostida o't cho'pni kirishtirib terish sharoiti hozirlanadi. Bunun da ekologiyalik baxmıçılıq qilish, yana otlaqnın strolıq boşluqıdan önümlik paydalanıp, tördə ekologiya, iqtisad və cəmiyyət önümü cəhətdə ortaq payda eləşini işqaşır alayımız. Barikül Qazaq Abdonum nahiyasının Santanxu bazırdiki Çaxa Çvən çöllikidə Jungo Energiya Qurulışı Binakarlıq Qurohi Çəklik Şirkitinin Qumuldiki Yoruqlıq ısıqlıqını zapa saxlaş 1500 megavatlıq bazı türdə Yoruqlıq Volt Tövrük Uli Qurulışı pütüləy tamamlanıp üskünlərini quraşdırış ötkiligi ucum qiliş basqıçıqı kirdi. Jungo Energiya Qurilishi Binakarlıq Qurohi Çəklik Şirkiti Qumul Yeşil Energiya Çəklik Şirkitinin baş injineri Li Hongjiang mındaqdırı. Hazır 813 mindan artıq yoruqlıq volt tövrük ulu qurilishini toluq tamamladıq. 8-ci ayının 5-ci günü gecə birikmi detal və birikmi detal trək türünü tamamlap, yıl axırda bütün sığın boyunca torlaşdırışını planladıq. Yaqında Bortala oblastının 100 000 kilovatlıq ısıqlıq saxlaş tipidiki yoruqlıq volt, ısıqlıq energiyası yürüşləşdirilgən 900 000 kilovatlıq yeni energiya türdə yoruqlıq volt, ısıqlıq energiya bölüki torlaşdırılıp işqi kirishtirildi. Bu türdə munarsıman şəkildiki eritilgən tuzdan paydalanıp, yoruqlıq volt, ısıqlıq energiyası arqılıq tok çıqırış texnikisiga tayınıp, 13402 yüzlük kün nurunu muqimlaşdırış aynikidə kün nurunu dəl cayda qoğlaşıp, ısıqlıq toplap 220 metrlik ısıqlıq sömürüş munarı içində 565 Celsiya graduslıq yuqarı temperatura hasıl qılıb, ısıqlıq almaşdırışdan hasıl bolğan 550 Celsiya graduslıq suv paridan paydalanıp generatorlar qrupısını qozğıtış iqtidarını hazırlaş planlanğan. Dövlət elektr tori, bortala tok bilan ta'minlash şirkiti, elektr energiyani o'rlashtirish, kontrol qilish markazi, usul plan ishxonasining mas'uli Li Juan mundaq dedi. Yoruqlik volt orqali tok chiqarganda kechada tok chiqarg'ili bo'lmaydi, hamda tok miqdori asalla havo tutuq, ochiq bo'lish, yomg'ir, qor yig'ishdek havo rayining qisqa muddatlik davolg'ish ta'siriga uchraydi. Yoruqlıq volt ısıqlıq energiyası arqılıq tok çıqırış, uda muqim tok tarqıtış, generatorlar qrupısını qozğıtış, tok tutışqı ketidigan vaqt qısqa. Elektr torunun yuqarı pallını tanışaş dairisi çoğ. qo'zg'itish, to'xtatish, yurishtirish tannarxi

0: Ben balıştık özellikle ige.
1: Stansımız muhbiri Donji Yong xəbər qıldı. Bu yılın aldınqı yerimədə Avtonom rayon boyunca şəhər bazarlarda işğı uğurlaşqanlar 329.900-ə yetib, bulturqı şu məzgildikidən 1,1% köpəyib, yıllıq nişan vəzifinin 70,3%-i orundaldı. İşqi o'rlishish vaziyatida umumiy jihatdan muqim bo'lish, muqimlik asosida ilgirlash holati saqlandi. Shixu shahrining madaniyat sayohatchilik orqali ixtisosliklarni jalb qilish, Shixudagi aql sayohat mulozimati temasidagi maxsus xodim taklif qilish faoliyati oldingi shanba, yakshanba kunlari Shixu shahridagi odam kuchi boyligi bozorida o'tkazildi. Xodim taklif qilish faoliyati maydonida odamlar noyati ko'p bo'ldi. Karxanlarının təklif qilish körgəzmi orni aldıdan xizmət izləyicilər iş orni tonuşduruş, maaş təminatı, işqi çüşüş, təlifi qatarlıq uçurlarını əstaydıl körüb, karxanlarının xadım qobul qilish xizmətçiləri bilən çoğunqır pikir almaşdırdı. Xizmət izləyici Gaucun mundaqdırı. Bu məxsus meydan xadım təklif qilish paliyidinə iş orni nahiyyəti köp bolubla qalmay, qaratmalıqı nahiyyəti küşlük bolishdək əvzəllikə igəyikən. Nurgun karxana bilan fikr almashtirib, dastlabki muddanoma hosil qildim. Bu qitimqi xodim taklif qilish faoliyatida diqqat madaniyat sayohatchilik kasbi ixtisosliklari jihatiga ehtiyojga dal joyida markazlashtirildi. 23 karxana, kinoxona mulozimati, mehmon saroy boshqurish, sayohat, planlash qatorliq ko'p sohani o'z ichiga olgan ish o'rniga 145 odam qabul qildi. Bu xadim təklif qilish faoliyati oxşumğan texnika, maharet səviyyəsi, oxşumğan xizmət izdəş yönülüşüdəki kişilər topunun işqi uğurlaşış ehtiyacını qandırdı. Şeyxo şəhrədəki məlum kinoxananın muavin başlıqı Lü Liang mundaqdırı. 10 nəcə qısqıca tərcümə hal tapşırı aldıq. Yəni bir nəcə kişi bilən nəx meydanda dəsləbki muddanamə hasıl qıldıq. Bu xil daimlaşdırılğan baş tema xaslıqığı ige xadim təklif qilish əndizəsi karxanımızdan işçi qobul qilish qiyin buluş məsəlisini əl qilishimiz cəhətdə naiti qolun neşcan ünüm yaratdı. Aldınqı 20 yılda Avtonom rayonda türlük xadim təklif qilish paliyidinin 3380 meydan qitim qanad yaydırılıb, 1,800,000 iş orni toplanıb, 122,000 adam qitim bilən dəsləbki işqi uğurlaşış mudda namisi hasıl qilindi. Bunundan başqa aldınqı 20 yılda Avtonom rayon işqi uğurlaşdırış siyasetini əməliyləşdiriş salmaqını zora etib, işqi uğurlaşdırış yardım pul məbləğidin 1,151,000,000 yuanını əməliyləşdirib, 929,200 adam qitim əmgəkçigə nəbiyyət gözdi. Avtonom rayonluq adam küçü baylıqı və ictimai kapalet nazarıdı işqi uğurlaşışını ilgiri sürüş başqarımızdan muavin başlıqı Can Yü Ting mundaqdırı. İşsizlik sugurta haqqını iş orni muqimlashqandan keyin qaytirish, ijtimoiy sugurta yordam puli qatorliq siyosatlarni bevosita yetkizib, tez bahrlantirishga turtki bo'limiz. Maktabdan ayrilib ishqa o'rinlashmagan o'qish bitkizganlarga qartilgan ishqa o'rinlashtirish mulozimati bo'yicha o'tkalga hujum qilish harakatini qanot yaydirib, emgakchilarning ishqa o'rinlashishiga g'amxo'rlik qilish, yordam berish, yo'lashni cho'nqirlashtiramiz. Bir qatarı dəl cayıda küşlük bolğan tədbirlərini yolğa qoyub, bütün yıllıq türlük işqi uğurlaşdırış nişan vəzifələrini orundaşqa bütün küçümüz bilən həqiqi kapalətlik qılıb, işqi uğurlaşışının muqim boluş umumiyyidini sicil müstəhkəmləyimiz.
0: Stansımız muhbiri Qalmanqı xəbər qılıdı. Bu yılın aldınqı yerimədə Şincanda teziyyət güzəş kəsbinin kirimi 4,150,000,000 yuan orındılıb, bultırq şu məzgildikidən 11,3%. Teziyyət güzəş mıxtari 307,892,000 yetib, 21,6% açdı. Həm də kirim bilən kəsb mıxtarıda qoş eşiş işqaşırıldı. Yeza elektronlik savdosining sijil jonlanishiga egishib, Xotanning o'zgacha yezgilik mahsulotlari tez yetkazish asha obroti yo'lidan foydalanib, yezi kentlaridan chiqarilib, mamlakatning har qaysi joylariga setildi. Shenjiang Ziyov Loti Tor Pan Texnika Chaklik shirkitining bevosita ko'rsatish uyida riyosatchi Xotanning chilini, yangiqi qatorliq o'zgacha yezgilik mahsulotlarini tanishtiryapti. Bu jarayonda to'g'rida zakaz üzülmedi. Setish miqdori sijil ochdi. Şirket ticaret yürüştürüş bölümünün direktori Rahila Mijit muhbirga Şirketin köpligen eşya obrot karxalları bilen hemkarlık orintep, Xotan'nın özgeçe yezgilik mahsulatlarını xeridarlarının koluğa en tez süratli yetküzgellikini eytip mındaq dedi. Bu yıl 1. aydın 6. ayıca mahsulatımızın setiliş miktarı 800 tonnadan köprak yetip, bulturk şu mezgildikiden 100 tonnadan köprak açtı. Hazır Jungo Poşta Grubu çeklik şirketi Katarlık birkaç eşya obrot karxanası bilen hemkarlık ornattık. Mahsulatlarımızı her günü memleketin her kaysı jaylarına vaqtida yetkizyapmız. Aldıngı yarım yılda Şinjan Poşta Kespinin kirimi Poşta Pul Amanet Bankası'nın bevasıta ticaret kirimini öz işiga almagan aldı. Cemi 5 milyard 810 milyon yen orındılıp, bultır kuşu mezgildikiden 8.3%. Sahe boyunca evetiş, yetküzüş kesip miktarı 554 milyon 721 mıngı yetip 11.1% açtı. Tez yetküzüş kespi eşişki törtkü buluduğun asasi koşulluk rolünü cari kıldırıp, soda obroti, halıq durmuşunu kapaletlendiriş ve onunla mulazimet kılış, hem de yerliknin iqtisadi terakkiyatı cihette önümlük küş koştu. Jungo Poşta Grubu çeklik şirketi Qarqaş nahiyelik şöbesi kespler bağçı rayonuna çoğunkır çöküp, karxalarını işik aldıgıcı verip yığıveliş. Yakın etrafta evet iş, yetküzüş mulazimeti bilen təminləp, yezgilik məhsulatlarını kentten çıkırıp, şehirge kirgüzüş yollarını bütün küşbüler avallaştırdı. Jungo Poşta Grubu çeklik şirketi Qarqaş nahiyelik şöbesi poşta yollanmalarını bir taraf kılış merkezinin mesulü Hasanjan Turgun hazır merkezinin poşta yollanmalarını şu günü ayırış, şu günü yetküzüşünü işğa şurgallıkını tonuşturup mındaq dedi. Her günü 7000 parça etrafı da poşta yollanması kirgüzüp, her günü kirgüzülgen poşta yollanmalarını şu günü ayırıp bir taraf kılıp, her kaysi yez bazarlık poşta uğurlarına yetküzüp, ammanın şu günü poşta yollanması tapşır bilişiğe hakiki kapalet kıldık. Aldıngı 20 yılda çegra halkıgan kesip çoğun yarıkın noktaya aylandı. Orındalgan xalqara ve Şangang, Oumen, Tayvan tez yetküzüş kesip miktarı 1 milyon 84 mıngı yetip, bultırk şu mezgildikiden 16.2% açtı. Şinjan'ın çegara halkıgan poşti yolu Otra Asiyadaki 5 devlet, Rusya hem de Avrupa'daki köp devletini kaplap, şu caydaki çegara halkıgan elektrolluk soda, taşk soda karxalları, çegara halkıgan soda alaqsi ve şahslarının çegara halkıp evetiş, yetküzüş ihtiyacıga mulazimet kıldı. Jungo Poşta Grubu çeklik şirketi Ürümçi şehirlik şöbesi evetiş yetküzüş işleri bölümünün muavin baş direktörü Kong Weishin mundaq dedi. Aeroport, quruqluq porti köp xil şekildeki ulanma transport evzelikige tayınıp, Otur Asiyadaki çegara halkıgan evetiş yetküzüş, çegara halkıgan elektrolluk soda yürüyüşlük mulazimetini kengaytıp, özgece eşya obrotu mulazimeti arqılıq, Ürümçinin yezgilik mahsulatlarını sırt kısetiş ve garipki eçvitiştiki kəsbler tərəqiyatıgı küş koştuk.
1: Stansımız xəbri. Bu yıl 1. aydın 6. ayıca Qızılsu oblastırgi Torğat Porti ve Erkeştan Porta arqılıq təkşürüp ötküzülgən qatnaş vasisi ve çeqradın kirgən çıqqallar bir dək bulturqı şu məzgildikidin 40%-dən artıq köpəyli. Deniz yüzüden 3795 metr egizlikteki Torğat Porti bilen Kırgızistan'ın Narın oblastının arlığı 210 kilometr geliyordu. Bu portta bultur 1. ayının 1. günüden başlayıp künüge 14 saat tamujnadın ötküzüş endizisinin yolu koyuluşu. Hem de Jungo Kırgızistan, Özbekistan tömür yolu kuruluşunun alğı sürülüşü bilen port kündün künge avatlaştı. Bu yılın aldıngı yerimada Torğat Çegradın kiriş çıkıştaki Çegra Mudapya tekşürüş punkti künüge tekşürüp ötküzgen avtomobil bulturqı şu mezgildikiden 300'ge yakın köpeydi. Aldıngı yerim yılda Torğat Çegradın kiriş çıkıştaki Çegra Mudapya tekşürüş punkti tekşürüp ötküzgen katnaş vasitesi 140 min kıytımga yakınlaşıp bulturqı şu mezgildikiden 40.57%. Çegradın kirgen çıkkallar 180 min adam kıytımdan eşip 71.70% köpeydi. Torğat Çegradın kiriş çıkıştaki Çegra Mudapya tekşürüş punktinin muavin başlığı Joe Mingjun muhbirga chegaradan kirish chiqishdagi chegara mudofaa tekshirish punktining chegaradan kirgan chiqqan yo'lovchilarga oldin kelishib tamujnidan o'tkazish mulozimati qilib tamujnidan o'tkazish unumini zo'r darajada oshirganligini aytib mundoq dedi. Jongo Qirg'iziston ikki tarafning kasb bajarishini dal joyida moslashtirib, portning tamujnidan o'tkazish unumini eng zo'r darajada qo'zg'adik. Maxsus yo'l ejish, oldin angi elib tekshirish qatorliq tadbirlarni qo'llanib, tamujnidan o'tkazish vaqtini qisqartdik. Qirg'izistonga to'shiladigan yukni tamujnidan har qanday vaqtda o'tkazishni davlatimiz bo'yicha tunji bo'lib yo'lga qo'ygan quruqliq porti Erkeshtam portidami, chegaradan kirgan chiqqan odam va qatnash vositasining oyog'i uzilmadi. Bu yılning oldingi yarmida bu port orqali chegaradan kirgan chiqqanlar 200 ming odam qaytimdan, qatnash vositasi 180 ming avtomobil qaytimdan eshib, bultirqi shu mazgildagidan 53.68% va 49.41% ko'payib, tarixdagi o'xshash mazgildagi yangi yuqori saviya yaratildi. Shinjang Dutai Xalqara Yük Transport Vakaletçilik Çeklik Şirketinin baş direktori Li Wen Guo mundaq dedi. Vaqt ünümi barğan siri aşdi. İlgiri künige 100 avtomobil mal çıqıratdıq. Hazır 500 avtomobilge yetdi.
0: Әмді мекір мұхабет күтілген Тяншан, Шинжанғы нейшалық ярдан беріш ызналары сәйіпіміз бойынша аңылтыш беріміз. Станцымыз қабірі. Қотан шәхірі бұйыл Бейжің шәхірі тонжы қетім көп бөлімні бірләштіріп тәшкілеген давалаш мұтәқәсілер коллективіні күтіп алды. Олар Қотанның давалаш жәтікі кәмтіклікіні дәл толықлап, давалаш мұлазымыты сәвиясіні өстіріп, әрмілләт амысының қалық тұрымшы бәқт саадетіні сәжілі күшейтіді. 78 yaşlıq bu Zeynep abla bir qanç gün ilgiri öydikilerinin hemraqqıda Xotan şəhərlik xalıq doktor xansiriki Beijingdən Şinjangı yardımgi kəlgən qadır Wang Boğa ləvhə təqdim qıldı. Bu Zeynep ablanın nəvrisi Turgun Nuru Mehmet, silərgi köp rəhmət, momamının kesilini bütün küçünlər bilən davalab saqaytınlar dedi. Bu Zeynep abla yıqılıp getib yota sönək boyunu sunup 3 aydın artıq orun tutup yetip qalğan idi. Өйдекілері Қотан шәрлік қалық тұқтырғансыда Бейжіңден Шинжанғы ярдамгі кәлген мұтәқәсілер коллективінің барлықына аңлап, оны давалатқыл еліп кәлді. Бейжіңден Шинжанғы ярдамгі кәлген давалаш мұтәқәсілер коллективі Бузайнап Абланың еші чон, кеселік тарихы ұзын, көп қыл кесілі ба, операция қауіп қатыры юқры болуштек әхвалыны көзді тұтып, әр қайсы бөлімлер бірлішіп, диагноз қойыш механизміні әң тез сүрәтті елға қойып, Бузайнап Абланың кеселік тарихыны тәпсілі ретләп, операция ешірін қауіпіні бірмі-бір тәкшіріп, қас давалаш лайхәс түзіп, сүн-и дас боғымына алмаштырыш операциясыны оңышлық қылды. Бузайнап Абланың нәвірісі Тұрғын Нұры Мәмәт мұндақтыры. Momamning salomatligi nihoyat yaxshi asliga keldi. Puxtadagi ishq yenib, o'zi o'ltirib qopalaydigan, mang'alaydigan bo'ldi. Ruhiy kayfiyatimiz shundoq yaxshi. Beijingning o'mak tashkillash shaklida Shenjangga davolash jihati yordam berish kollektivi bu yil Xotan shahriga kelgandan buyon ilgirki birli bo'limdagi mutaxassislar Shenjangga yordam berish andisini buzib tashlab, ko'plagan bo'limdagi mutaxassislar moslashib kuchayib, yashangan og'ir kasallarni davolash, murakkab operatsiyadagi texnika kamchiligini unumlik to'liqladi. Yana bölümlərini ortaq quruş, ixtisaslıqlarını yetişdiriş arqılıq ilğarı davalaş, diagnoz qoyuş ideyası və kliniklik təcrübələrini Xotandiki doktorlarığı ögətdi. Xotan şəhərlik xalq doktorxanası Partiya Komitetinin şujisi Yu Junmei mündaq dedi. Şinjanğı yardamgi gəlgən mütəxəssislər kesəl körüş bilən oqtışını tən tutuş, ülgə operasiyas qılış, ustaz, şagird qoşmaqlaşış qatarlıq usullar arqılıq texniki kəmtiklikini toluqlap, Xotanda davalaş tayanç xadimlərini yetişdirib, davalaş, diagnoz qoyuş tərtibini qeyliplaşdırıb, doktor xanımızdan davalaş qutquzuş ixtidarını görünərlik aşırdı. Beijingdan Shinjangga yordamga kelgan qadir Xotan shahrlik sahiya sog'lomlik komitetining muavin mudiri Wu Zhang undaqdi. bölümlərini ortaq quruş, texniki cəhətli yardım veriş, yöləş, ixtisaslıqlarını yetiştirişini, daimlaşdırış xizmətini sicil alğı sürüb, Beycinin əla sübətlik davalaş baylıqını özliksiz yetküzüb, asasi qatlamının davalaş mülazimiti ulanı çıngıtımız.
1: Stansımız

0: مخبری لیمین خبر قلادا. ئۈرۈمچى يۇقىرى يېڭى تېخنىكىلىق كەسىپلەر تەرەققىيات رايونى يېڭى شەھەر رايونىدىكى يېشىل ئېنېرگىيە بازىسى، يۇقىرى يېڭى تېخنىكا قۇرۇلۇشى يېڭى ئېنېرگىيە ئۇنىۋېرسال مۇلازىمەت بازىسى تۈنۈگۈن رەسمىي تىجارەتكە كىرىشتۈرۈلدى.
1: Bu tür Şinjan boyunca en çok yeni energiyelik optomobil universal mülazimet bazısı bulup, ilgilenen kölümü 44.500 kvadrat metre. Komandalık kılış, orlaştırış, arıksep kapaltı, ticaret yürüştürüş mülazimeti bir gevdeleşken bu tür yeni energiyelik eğir tipteki yük optomobili, yolcular optomobili hem de adetki ailede işiltiladığan yeni energiyelik optomobillerinin top kaçılaş ihtiyacını kandırıplı kalmayı, yeni energiyelik optomobillerini universal remont kılış asıraş. Üçün yadroluk elektrik sistemisini tekşürüp ölçeş, hem de zapcas, buyumlar, sodası katarlık kesipler bilen təminleydu. Bu bazıga kuvveti 7 kW'tan 2,5 MW kıçı bolgan 180 tokluğu seplengen bulup, okşumağan tiptiki optomobillerinin tok kaçılaş ihtiyacını kandıralaydı. Bunun içinde eğir tipteki yük optomobili tokluğu kuvveti 400 kW'a yetiştirgen bulup, koş tapancı bilen tan tok kaçılığında 40 minutla eğir tipteki yük optomobilinin toluk yük besip 300 km yol yürüyüşünü işğa aşırgılı buludu. Yeni energiyelik yük optomobili şoförü Liu Chao ındaktırı. Yakın etrafta tok kaçılaş ponkitleri bir kadar az. Hazır bir kadar çoğun tok kaçılaş ponkiti kurulgandan keyin tok kaçılap tok tolukleşimiz kolaylaştı. Her günlük toşuş önümümüz mü yukarı götürüldü. Şu günü tör kuruluşu kılgıç taraf, Ürümçi yukarı yeni teknika kuruluşu, selinme grohi, çeklik şirketi, yana Şinjan Optomobil Mülazimet Kesbi Cemiyeti bilen hemkarlık gelişimi imza aldı. Hem de yeni energiyelik optomobil bütün kesb zanciri mülazimeti, adamsız haydaş, hem de tüven boşluk kesbini amaliyleştiriş, sahe, kesbi teknika maharet boyunca terbiyeleş, medeniyet sayahatçilik, soğudini, çonkur yoğuruştun ibaret, tüt çon yönelişini çöğredep, çonkur hemkarlıkını kanat yedirdi. Ürümçi yukarı yeni teknika kuruluşu, selinme grohi, çeklik şirketi, partiye komitiyetinin şujesi, baş müdür, Kong Chifin mündahtırı. Şehirnin şimaldiki gol liniye, Dongjin Chang taşqa aylanma liniyasiga yaqin bu ponket Sharq Shinjang bilan Shimoliy Shinjangni tutashtirgan eğir tipdagi yuk avtomobili mulozimat iqtidorini joriy qildirdi. Hozir shaharning shimoldagi g'ol liniya va Dongjin Chang taşqa aylanma liniyasida yana 3 o'tira eğir tipdagi yuk avtomobili maxsus mulozimat ponkiti turida qurilish qilinyapti.
0: Stansimiz xavri Saven Tian Yun Aqil Hesaplaş Küçü Merkezi 7. ayının 28. günü işe kiriştirildi. Bu Saven şehrindeki Sün'i Aqil Hesaplaş Küçü cahitki Tunci Ul Esliha bulup Tarbağatay Vulaydı'nın Ali Hesaplaş Küçü cahitki Kem Tülkini toluqladı. Saven Tian Yun Aqil Hesaplaş Küçü Merkezi Türege 370 milyon yuan meblağ zeylenip 10 ayda kuruluş tamamlanıp emel iyileşti. Xizun Sün'i Aqil Saven Çeklik Şirketinin muavin baş direktori Li Wenjing bu türünün Saven'ge makallişinin Saven şehrinin şamal, yorukluk, yeşil tok baylığı, rayon orni katnaş evzeligi ve yerlik hükümetinin bütün ceryallıq kapalet mulazımıtının paydısının bolğalıqını büldürüp mundaqdırı. Tarmaqlar bütün musabide teşebbüskarlıq bilen mulazimet kılıp, tekşürüp təsliqlaş, yürüşleştiriş, baylıqni udullaştırış qatarlıq kuruluşdaki qiyin meselelerini yuqarı önümde həl qıldı. Savenning yeşil tok təminatı muqim, tok işletiş tənərq əvzəliki gəvdilik, hesablaş küçü kəsbini köləmləşdirib, tövən karbonlaşdırıb, tərəqqi qıldırışqa naiti maskeladı. Saven Tian Yun Aqil Hesaplaş Küçü Merkezi Töre'de çoğun model meşgi, zor muhtardaki yollaş ihtiyacını sün'i aqil tekniksiden paydalanıp bir taraf kılış. Adem bilen sün'i aqil tekniksiden paydalanıp maslaşıp tüzüş. Meğe üsküne menzirisini emel iyileştiriştek bütün zencirlik hesaplaş küçü mulazımıdı bilen təmirləb, rayon aqil hesaplaş küçü yüklümü tügini bərbaqlışını puxta təyilik terikigi iqi qiliş işqa aşırladı. Xizun Sün'i Aqil Saven Çeklik Şirketinin baş direktori Xu Shenhao, Бұқытым рәсі.

0: ishqi kirishtirilgan birinchi qarorliq hisoblash kuchi topi turida yuqori yuklik sun'iy aql ko'rinishi uchun maxsus barpo qilingan umumiy hisoblash kuchi ko'limining 5000 piflopisqa yetkazilganligini tonishtirib mundoq dedi. Texnikada yangilik yaratib, a'lolashtirish orqali AI texnikasi asosidagi model mashqi sur'atini 3-dan 10 hissagacha, til nusxasi hosil qilish sur'atini 60%dan 85%gacha tezlatamiz. Savin shaharlik taraqqiyot va islohot komitetining mudiri, raqamlik taraqqiyot idorasining boshlig'i Zingang, markazning mushu yil ichida hisoblash kuchi ko'limini 10 ming piflopisqa 2027 yili 20 ming piflopisqa yetkazishni planlaganligi. Kelgusida ikkinchi qarorliq qurilishining olg'a surilishiga egishib, turda sharqiy o'tira qism rayonlarida hisoblash kuchining sirtqa kengayish ehtiyojini qabul qilish bilan birga o'tira Osiyo bozorlariga yuzlanib, chegara halqagan AI texnikasi asosidagi hisoblash kuchi mulozimati bilan ta'minlab, Tarbag'atayning shamol yorug'lik boyligi afzalligini haqiqiy turda raqamlik hisoblash kuchi kasbi afzalligiga aylantirishni ishqa oshirg'ili bo'ladiganligini bildirdi. Hisoblash usulini tadqiq qilib ichish, sonliq ma'lumotga belgi selishdan iborat yuqori tuban iqimdagi korxonalarni davomli jalb qilib, kasb zanjiridagi kamtikliklarni to'liqlab, yeshil hisoblash kuchi orqali yez egiligi, energiya, suvda, madaniyat, sayohatchilik qatorliq kasblarga kuch qo'shimiz.
1: Amdi qisqa xabarlar angladimiz. 2026 yıllık Şinjan Yaxşı Jay Gayri Maddi Medeniyet Mirasları cihette Şinjan'ı yardım veriş baş temalık körgezme faaliyeti bugünden 8. ayının 3. günü geçe 1028. şi Şihanzi şehirde ötküzüldü. Faaliyetke 31 ülke, Abdonum rayon, Bivastı Karaşlık şehir hem 1020'nin 651 gayri maddi medeniyet mirasları vekillik türü toplanıp 549 varislik kılgıcı körgezmeyi katnışıdı.
0: Dünyadaki tunji Yilong Muzeyi, Kumul Yilong Muzeyi'nin kuruluşu tətir sanaq basqıcı qeykirdi. Növətdə muzeyinin asasi gəvdə kuruluşu tamamlandı. 9-cı ayda muzey eçilgandın keyin bütün dünya boyunca tunji 3 ölçəmlik istroluq saxlanğan Yilong tuxumi həm törəlmə taşqat mısımı bu yerdə körgəzmə qılınıdı.
1: Ürüm şəhərinin tavar öyü remont məbləği kəsbi Abdonum rayonunun aqıl turalıqı kəsbini başqırı sistemisi yötkildiğən bulğaşqa 7-ci ayının 30-ci günü kəs saat 8-dən başlap Ürüm şəhərlik öy məxsus remont məbləğini başqırış mərkizi tordiki barlıq kəsblərini vaxtınçı toxtıdıdı. 8-ci ayının 10-ci günü normal beceriş əsligi kəltürülüdü. Əmdi Abdonum rayonundaki 16 şəhərinin avar aydın məlumat verimiz. Ürümçide azırıq yağmur yağıp keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 18-26 Celsius gradusqıça. Altayda azırıq yağmur yağıp keyin hava bulutlandı. Temperatura 15-26 Celsius gradusqıça. Çöçekte azırıq yağmur yağıp keyin hava açıldı. Temperatura 18-31 Celsius gradusqıça. Ulcıda hava uçuk. Temperatura 17-31 Celsius gradusqıça. Bortalada hava uçuk temperatura 18-30 Celsius gradusqça. Qarmayda hava bulutluq bolup keyin ichildi. Temperatura 23-31 Celsius gradusqça. Köytünde hava bulutluq bolup keyin ichildi. Temperatura 21-31 Celsius gradusqça. Şihanzda azıraq yağmur yağıp keyin hava ichildi. Temperatura 17-29 Celsius gradusqça. Sanjida azıraq yağmur yağıp keyin hava ichildi. Temperatura 19-29 Celsius gradusqça. Qumulda hava bulutluq bolup keyin azıraq yağmur yağdı. Temperatura 21-34 Celsius gradusqça. Turpanda azıraq yağmur yağıp keyin hava ichildi. Temperatura 28-37 Celsius gradusqça. Korulda azıraq yağmur yağıp keyin hava ichildi. Temperatura 21-30 Celsius gradusqça. Aqsuda azıraq yağmur yağıp keyin hava ichildi. Temperatura 20-31 Celsius gradusqça. Açışta hava uçuk bulup keyin azıraq yağmur yağdı. Temperatura 20-34 Celsius gradusqça. Qashqarda hava uçuk bulup keyin azıraq yağmur yağdı. Temperatura 20-35 Celsius gradusqça. Xotanda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 21-36 Celsius gradusqça. Ürümçi'de azıraq yağmur yağıp keyin hava bulutlandı. Temperatura 18'den 26 Celsius gradusqacha boladı. Hörmetli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Ättigelik Haberler programımız boyunca anlıqış verdik. Bu kedimki programımızdan tercümanları Amina Nurahmet, Wang Suji, Muharriri Medine Merdan, Mesul Muharriri Zulhumar Kurban, Diktorları Patigül Masum bilen Nazım Muhlis. Şinjan Radio Televiziya Stansısının Ättigelik Haberler programımızını anlıqınınlarına rahmet. Слушы тен абончылар терминалыны чүрсіңіз, текімі көп сәрқыл мәзмұлардың қабардар болалайсыз.

Bizge naitik konkir talep koyuldu. Şunun bilen taleplerge maskelgelle naid az bulup, tonji sınav kılgıcılarının bir hepte sınav kılgan deyin keyin davamlaştırılmaydıqallıqı cekarlandı. Bunun seliştirganda, sucudiki bu tür, okşaştırış körünüşüdeki yoşurun zidiyettin imkan kadar özünü kaçırıp, evlatla ara yerden beriş mulazımıtı üstüri izlenişke teyhim ehmiyet berip, bayılıkını birleştirip, ortak behrman bulduğan mehalli kurup çıxdı. Bırak bu xil endezinin çeklimiliki ba. Pedayla bazda menzir içide kapsılıp kalganda kes kılıdı. Yaşanganlar bilen anç tonuşamaz. Yaşanganlar mı yaşlarının küçük girişini yakşı iştep karaydı. Lekin adette fikir almıştırış anç köpemez. Adette usul oynaydıgan yaşanganlardan başka lovey başka yaşanganlar bilen anç köp fikir almıştırmaydı. Bir kıtım katık yağmur yığıp o yağmurluk yepinçi bilen kaytıp gelgende Nurgun yaşanganla onu tanıyalmay, natunuş adam kelgen okşaydı dep kalgan. Yaşla yaşanganla sanatoriyesi küçüp kirse, yaşanganla sanatoriyesiye yeni oy pikir ve hayati küş elip geledu. Bu tabi halda köp terep ortak payda aldığın yakşı iş. Lekin ola yaşanganla sanatoriyesiye hakiki sınıp kiriş üçün yana bir az küş sarıp kalışı mümkün. Ton anniye yaşanganla yatıkıda Жаңжиндин башка төтөйлөн отур мектеп окуткусу болуп, ула вакыт таксиматында техими жакшы маслышыш керек. Адатта кызмат алдыраш болгачка, көпчүлүк дайым апта ахырда бош вакты болсула фаалият кылады. Баазы кызматчы хадымлар чакчак кылып, жашанганлар жетишмей жатыды дейишиду. Нөвөттө бу түрүнүн канат жайдырылышы асасый жааттын мөлчөргө жетти. Бірақ қатнашқан вақты ұзын болмағалықтың тәшәбіскарлық білән тәшкілдіген пағалиет мәзмуни анч көп әмәз. Яшанғанда күтініш туралғы мәсілсіге ұзындың бұян көңіл бұлып келіватқан тәтқиқатчы Чаң Йишуан мұндақ деді. Шәхси кәчірмішіне чықыш қылғанда адам яш вақтыда бәзі оңысызлықла түпәйілдің көңілі ерін болып, қиыншылыққа тақабыл тұрыш жасартыны йоқтып құйды. Bundaq vaqtda agar boran chapqonlarni boshdan kechirgan peshqadamlar bilan fikr almashtirib, ulardan ba'zi takliflarni izdiganda yoshlar buningdan ko'p nafga erishishi mumkin. Yashanganlar ularga kasbiy bilimlarni o'rgatib qolmay, yana yaxshi taklif bera oladi. Jang Yushanning taklifini bular sinab baqdi. Bu tür uzoq muddatlik amaliy tema bo'lib, ko'p taraf o'tirsidiki yaxshi ham turtga mexanizmini barpo qilish orqali baxt va hayotiy kuchga to'lgan butun yoshlik manzirasini barpo qilishni maqsad qilgan. Tur sinoq nuqtasi qanot yaydirilgan har qaysi kutinish apparatlarida yashanganlar uchun mulozimat qildigan xizmatchi xodimlar, turmush kichik katibi qatorliklarning hammasi yoshlar bo'lib, ular doim yaşanganlarının yan telefon meselesini bertaraf kılışığı yerden verirdi. Eksçe yaşanganlar mı aktif cevap kaydırdı. Meselen, pensiyaya çıkan matematik okutkusu Şülili Şişen Yiyan yaşanganlar yatıkıda matematik dersi tesis kılıp, her kaysi taraflarının karşı ilişiği erişti. Keyingi qadamda yaşanganlar yataq binası yana yaşanganlar lektorlar ömiki təşkilləb yaşlarını turmuş xizmət təcrübəsindən həm bəhrləndirib, onların texımı yaxşı ösüb yetilişigə yardan berişini planladı. Yana bir yaşangan kişi, bir kiçik bala belli turuş layihəsi üstür izlenib, bu vaqla və balalarının haldın xəbər elişini məhəllədəki ailədə kütünüş mülazimət mərkəzinin mülazimət dairəsigə kirgüzüş planlandı. Kelgüsüre yaşla yaşanganla sanat teoriyesiyle küçüp kırıplı kalmay, kütünüş endisiyle yenilik yartış üstüde izlenip, fikir yolunu teximi kenaytıdı.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da ijtihat bilen izdinivatkan, izdiniş damıda alğı ilgirilavatkan radyo alıqıcıla. Muşu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı qarışalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2022-ci 3. ayının 17. günü Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin yığınığı riyasetçilik kılganı sözlügen stratejik iradını saxlap, yuqumunun aldını iliş hizmetlerini inçke puhtu tutuş gerek namlıq sözünün muhim noktasını ve Başucu Xi Jinping'nin 2020-ci 10. ayının 26. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti 5. Umumi Yığındı Bergen Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin Xalıq İgiliki Terakiyatı ve İctimai Terakiyatının 14. 5 yıllık yirik planı ve 2035. yılı geçip olgan Kelgüsi Nişanı Tüzüş Doğrusu'daki teklifler kadar zahatının bir kısmını anlatımız.

ئىنكىلابنىڭ سۈپىتى ۋە ئۈنۈمىنى كۈچەپ ئۆستۈرۈشنى تەلەپ قىلىدۇ. بۈگۈنكى دۇنيا 100 يىلدىمۇ كۆرۈلۈپ باقمىغان زور ئۆزگىرىشنى باشتىن كەچۈرۈۋاتىدۇ. دۆلىتىمىز تەرەققىياتىنىڭ تاشقى مۇھىتى كۈنسېرى مۇرەككەپلىشىۋاتىدۇ. Türlük yoşurun xavip xatarının aldını ilip ve onu tügütüp, taşkı muhitinin özgürüşü ilip gelgen zerbe ve hırızka pahal takabıl turuşunun aşkıcı, öz işimizini yakış kılıp, terakiyat süpütünü öztürüp, halkıra rıkabet küçünü aşırıp, devletinin universal emeli küçü ve xavip xatarı takabıl turuş iktidarını aşırıp, devlet xavipsizlikini önümlü qoğdap, ixtisatının uzakça mukum terakki kılışı, ve cemiyetinin inak, tınış buluşunu işğa aşırış. İktisat, cemiyet, medeniyet, ekologiya qatarlıq sahələrinin həmmisi de yukur süpətlik tərəqiyat təlifini namayan kılış gerek. Yukur süpətlik tərəqiyatı türütkü buluşunu başlayımı kılışta yeni tərəqiyat ideyasını qəddi təvrənməyi ızçılaşdırıp, təminat tərəplik qurulmuluq ıslahatını çoğunqurlaşdırışını asasi liniyaya qılıp, Süpətni birinci orunğu qoyuş, ünümni aldınqı orunğu qoyuş diçing turup, tərəqiyat usulni həqiqi özgərtib, süpət özgürüşi, ünüm özgürüşi, hərkətləndürgüş küş özgürüşi türütkü bulup, tərəqiyat nəticilərdən pütkül xəliqqə teximi yaxşı nəpiyyət güzüb, xəliqnin güzəl turmuş istikini üzlüksüz işqa aşırış şərt. İkinci. İşki çoğun ayınlışını asas kılgan. İşki taşki koş ayınlış birbirini ilgiri sürdüğen yeni terakiyat endisini berpa kılış doğrusu da. Yeni terakiyat endisini berpa kılış, devletimizin iktisadi terakiyat seviyesini devir bilen ten ilgirilgen halde üstürüştüki stratejilik tallaş. Şundakla, devletimizin halkara iktisadi hemkarlık ve rekabet yeni özellikini yartıştıki Strategiyelik tallaş. Islahat içi bitiştin boyan, bolup mu, dünya soda teşkilatıga eza bolgan dinkin, devletimiz halkara çoğun ayınış kikirip, bazarı ve baylıktın ibaret işki başını sırtkı koyup, dünya zavutu buluştek terakiyat endisini şekillendirdi. Bu, devletimizin iktisadi emeli küçünü tez sürette aşırış, halk turmuşunu tez sürette yakşılaşta muyum rol oyundi. Yakınki bir qanç yıldan buyan dünyanın siyasi, iqtisadi muhitidiki özgürüşke ergişip, dünya velişki karşı yol tutuşu yüzünün işi küçüyüp getdi. Bazı devletle ədəb, yek tərəpçilik, qorukçılık kılavatıdı. Ən-ənivi xalqara ayınış körünərlik acizleşip getdi. Bundaq ekvalda tərəqiyat mevqəsini devlet içi koyup, iqtisadini köpürek, işki bazarı tayınıp tərəqi kıldırış şart. Dövletimizin 1 milyard 200 milyon nüfusu var. Kişi bişiği doğru kilidigan işki işlep çıkırış umumi kıymeti 10 min Amerika dolarından aştı. O dünya boyunca kölüme en çoğun ve yuşurun küçü en zor istimal bazırı bulup, gayet zor iş imkaniyeti iyiydi. Islahat içi bitiştin boyan, biz nurgun taşkı xavip xatarının zerbisi uçurgan bolsak mı, ahırkı hesapta xavip xatarını bir xəterlik aylandıra alıdıq. Bunun da biz dəl öz işimizini yaxşı qılıb, tərəqiyat məvqəsini dövlət işigi qoyuşqı tayandıq. Yeni tərəqiyat əndisini bərpa qılışda, işki ehtiyacını aşırışının ibarət strategiyelik asasi noktada çıntırıb, işləb çıxırış, təqsimat, obrut, istimal cəhətdə işki bazarğa texini köp tayınıb, Xalq ilgilikinin yaxşı süpətlik ayınışını şəkilləndiriş gerek. Təminat tərəplik qurulmuluq ıslahatın ibarət strategiyelik yönünüşdü çıntırıb, təminat sistemisinin işki ihtiyacı maslışçalıqını aşırıb, ixtisatının ayınışıdaki tosuqlarını ravallaşdırıb, kəsb zənciri və təminat zəncirinin mükəmməllikini aşırıb, işki bazarını axırqı ihtiyacının asaslıq mənbəsi aylandırıb, İhtiyaç təminatını yetekləydiğən, təminat ihtiyacını yartıdığən, texımı yuqur səviyyəlik, hərkətcan tamponluğunu şəkilləndiriş lazım. Yeni tərəqiyyat əndisi, ərgizmon yepiq işki ayınış bolmasdın, bəlki o çıxalətki işki taşqi qoş ayınışdır.
Zor ve ravan işki iqtisadi aylanışının şekillenişige türütkü bolgandıla bütün dünyadaki baylık zörür amilini tehmi yaxşı jalb qılıp işki ihtiyacını kandırış bilen birge dövletimiz kesip teknikisinin taraqqiyat seviyesini östürüp xalqara iqtisadi hemkarlık ve rekabet katnışış yeni özellikini şekillendirgülü boludu. Üçüncü, 14. 5 yıldaki ve 2035 yılı geçe bolgan iqtisadi terakiyat nişanı doğrusu da. Pikir iliş ceryanı da bazı cayla ve tarmakla 14. 5 yıldaki iqtisadının iş sürüttü nişanını. 2035 yılı barganda iqtisadının umumi miktarı ya ki kişi pişiği doğru kiladığan kırımını bir katlaş nişanını inek oturuğu koyuşun tehlip kıldı. Öce teyarlaş grupsi estaydıl muhakimi kılış ve hesaplaş arkalık mundaq tep kardı. İktisadi terakiyat iktidari ve şaraitinin karganda, devletimiz iktisadının uzak müddetlik mokum terakiyatını saklaşta ümit ve yoşurun küşba. 14. 5 yılının ahırıgı barganda, hazırki yukarı kırımlık devlet ölçümü yetiş. 2035 yılı barganda, iktisadının umumi miktarı, ya ki kişi bir şeyi doğru kılıdığan kremni bir katlaş tamamen mümkün. Şunun bilen birge, kelgüsü bir mezgilde taşkı muhitki mukumsuzluk, inıksızlık amillerinin bir kadar köp oluduğu alıkını. İşki iktisadi terakiyatka zerbi yetküzüş ihtimali bolgan bir münce yuşurun xavip katarının mevcutlıkını. Yeni taşsıman öpki yalluğu yokumunun yerşari mıkyası da kent tarkılıp, çonkur təsir peyda kılıvatkalıkını. Dünya iqtisadının sicil pəskoyğu çüşüp geliş ihtimali barlıqını oylaşıp, otturu uzak mezgillik yerik plan nişanı da iqtisadi kurulmanı əlalaştırışkı teximi əkmet berip, her qaysi tərəplərini, xizmətinin muyum nuxtisini, tərəqiyyatının süpüti ve önümünü öztürüşkı koyuşka yetekleş gerek. Partiya Merkezi Komitetinin təklifi de asaslıqı çoğun yolun iş belgilenidu. Çoğun strategiya bekitilidu. Şuna, her qaysi cihetlerdeki amlanı universal oylaşıp, təklif orijinalı da 14. 5 yıldaki ve 2035 yılıgıcı bolgan iqtisadi terakiyat nişanını bayan kılışta, karakter bekitişini asas kılgan, miktar belgileşini öz çıkalgan usul kolunildi. Yerik plan programmasını tüzgende, estaydıl hesaplaş asası da münasip miktarlaşkan nişan oturuğu koyulusu boludu. Törtüncü, pütkül xalıqının ortak beyişini ilgiri sürüş doğrusu da. Ortak beyiş, sosyalizmnin mahiyetlik təlifi, xalıq ammasının ortak arzusu, iqtisadi, ijtimai terakiyatkı türütkü buluşumuzdun məqsəd, tigi təktin etkanda, pütkül xalıqını ortak beyitiş üçündür. Yeni Cungo kurulgandın buyan, bolup mu ıslahat içi bitiştin buyan, partimiz xalıqını iştipaqlaştırıp, ve yetekləp ortak beyiş nişanını işqaşırış yolu da boşaşmay tırışıp, xalıqının turmuş səviyyəsini üzlüksüz östürdü. Partiya 18. kurultayını boyan, biz namıratlıqtın kutulduruş ötkülüğü hocum kılışını ən muyum oranğı koyduk. Hazırkı ölçem boyunca, yezladiki namırat ağalının həmmisini namıratlıqtın kutulduruş pütkül xalıqının ortak beyişini ilgiri sürüştiki bir zor tədbirdir. Hazır, devletimizde terakiyat tampon bolmaslık, yeterlik bolmaslık meselesi yanıla gevdilik. Şehir, yezla, rayonlarının terakiyat perki ve kırım taksimat perki bir kadar çoğun. Pütkül xalıqının ortak beyişini ilgiri sürüş, uzak mezgillik vazife. Lekin devletimizde umumüzlük halıq cemiyet kurup çıkıp, sosyalistik zamani vilaşkan devletini umumüzlük kuruş yeni sepirinin başlanışıgı ergişip, pütkül xalıqının ortak beyişini ilgiri sürüşünü teximi muyum oranğı koyup, kademini puxtu besip, uzakçı boşaşmay işlep, bu nişanğı yetiş üçün teximi pahal tırışçalıq körsüşümüz şart. Şuna təklif orijinalı da 2035 yılı barğanda sosyalistik zamani vilaştırışını asası cihetin əməlgi aşırış kəlgüsü nişanı əqidi toxtalğanda, pütkül xalıqının ortak beyişi cihette, Tehmuruşen
mahiyetlik ilgirleş kolgi kilidu dep oturu koyuldu. Xalıqnın turmuş süpütünü yakşılaşkı dair kısmı da ortak bir işka puhtı kadem bilen türütkü buluş, gevdilik təkidlinip, bazı muhim talep ve zor tedbirle oturu koyuldu. Bundaq bayan kılıç, partiyanın umumi yığın hüccetleri de teki tuncuk etim bulup, hem ilgirleş yönünüşü ve küreş nişanı inik körüstü berildi. Hem hakikat emliyetin izdinilip, terakiyat kanuniyetine uygulaştırılıp, ihtiyaç bilen imkaniyetki tan itibar berildi. Bu hizmet dağımı da onu pahalı ve puhtu ilgilep, pütkül halıqının ortak bir işin ilgiri sürüş yolu da üzlüksüz ilgirleşimizgi paydalık. 5. Terakiyat bilen xavipsizlikni bir tutaş planlaş doğrusu da. Biz şunu bargan seri çoğunkur tonup yattık ki, xavipsizlik terakiyatının aldıngı şartı. Terakiyat xavipsizliknin kapalı etti. Hazır ve bunun dinkinki bir mezgil, dövültümüzde türlük zidiyet ve xavip xatar asan 101'dığa mezgil bulup, mülçerlikli boludugan ve mülçerleş kıyım bulgan türlük xavip xatar amilleri körünerli köpüydü. Biz terakiyat bilen xavipsizlikni bir tutaş pılallaştı çıntırıp, pürset ingi ve xavip ingini küçeytip, tövençek tepekürünü turguzup, kıyıncılıkni tekimi tolukarak mülçerlep, xavip xatarını tekimi çoğunkurrak oylap, yuçuklarını itiş ve aciz taraflarını küçeytişki ehmiyet berip, el kulguş kademini yakşı besip, teşebbüskarlık cinini obdan kılıp, türlük xavip xatar ve hırslanın önümlük aldığını elip ve onu tüketip, sosyalistik zamani vilaştırış işlerinin oğuşluk algı sılcıtılışıga hakiki kapalet kılışımız şart. Yukarıki tonuş asası da, teklif arginalı da, mahsus bölek acırtılıp, terakiyat bilen xavipsizlikni bir tutaş pılallaş. Devlet müdafiyesi ve armiyanın zamani vilişini tezilçi katarıkla strategiyelik oralaştırılıp, umumi devlet xavipsizliki karşıda çın duruş. Devlet xavipsizliki sistemisi ve iktidar kuruluşunu küçe ettiş. Devlet xavipsizliki tozkını müstehkemleş tekitlendi. 6. Sistemi karşıda çın duruş doğrusu da. Teklif arginalı da 14. 5 yıl mezgilideki iktisadi, icdimai terakiyatta sistemi karşıda çın duruş prinsipi emel kılış şart dep oturu koyuldu. Partiye 18. kurultaydın bu yan, Partiye Merkezi Komiteti, Partiye ve devlet işlerini sistemilik pılallaş. Bir tutaş algı sözcüdüştü çıntırıp, yeni emniyetinin ihtiyacı asasen bir katar yeni uğurlaştırma ve yeni tedbirlerini şekillendirip, bütün partiye, bütün memleketteki her millet halkını yitekleb, tarihi muhabbiyatlarını kolu keltirdi. Bu ceryanda sisteme karşı ulluk ideye ve hizmet usulü buldu. Umumüzlük halk cemiyet kurup çıkandıyken, biz sosyalistik zamanı ulaşkan devletini umumüzlük kuruş yeni seferini başlayımız. Devletimizin terakiyat muhiti da çoğunkur ve mürekkep özgürüş bulu atıdı. Terakiyat tempon bulmaslık, yeterlik bulmaslık meselesi yenili gevdilik bulu atıdı. İktisadi, icdimai terakiyatdaki zidiyetle mürekkepliş atıdı. Şuna, sistemi karşın çıkış kılgan asastı planlap, ve hal kılıp, her kaysi sahadaki hizmetlerini ve sosyalistik zamani ulaştırış kuruluşunu umumüzlük maslaştırıp ilgiri sürüşümüz şart. 7. Umumüzlük halk cemiyet kurup çıkışını tamamlaş ekvali ve cakarlaş vakti doğrusu da. Partiye kurulgalıkıga 100 yıl bolganda 1 milyard neç 100 milyon ahalıgı nepiyet güzüdüğen tekimi yukur seviyelik allık cemiyetini umumüzlük kurup çıkış, partimizin yeni eseri kırgendinkin allık cemiyetini asası cihetini kurup çıkış asası da oturu koygan küreş nişanı. Halıkı bergen tentenlik vədisi. Slahat Eçeviç'nin dəslipi de partiye merkezi komiteti allık cemiyet kuruş strategiyelik tesavvurunu oturu koygandın buyan, biz halıqının güzel turmuş istikini küreş nişanı kılıp, neçe evlat kişiler başının ahır boşaşmayı davamlı küreş kıp geldik. 13. 5 yıl mezgili umumüzlük allıq cemiyet kurup çıkışının el kulguş galbisini kolu keltürüş baskıcı. Biz muyum noktunu tutuş, kemtülükünü toluklaş,
Aciz taraflarını küçəyitişini gəvdiləndirib, zor xəvb xətərinin aldını eliş və onu tügütdiş.

Bugünkü programımız müşerda yaklaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklıla, stansımızın başka programları da bolsun.

O, toluq otturını bitiribla dadasının zoru bilan oqishdan toxtab qaldı. Şunundan itibaren onun kündiri dehqanchılıq, padichilik qilish bilan ötdi. Lekin o, etis qırlada qoy kalla bilan jürükmü, kitap oqishni ögünish qilishini toxtab qoymadı. Onun könlida haman yazguchi şair bolishqa nisbatan orzu lavuldab turatdi. Undaqta o bu arzularga yetalam. Onun keyingi kunlari qandaq bo'ladi? Buna qiziqsanglar, deqtinglar bugungi radio jurnal programmamizga o'rinlashtirilgan Rozi Muhammad Mutallibning Tarim jurnalida e'lon qilingan Havaskarning hikoyasi nomli hikoyasi bo'lsin.

25 yaşqa kirgen çığımda yurtdan baş elip çıkıp ketmekçi boldum. Çünkü bir qıtımlıq iş meni musındaq tallaşqa məcbur qılğan idi. Kesel yatqan dadam meni yeng içilğan 10 modəkiyəyə su başlaşqa boyrağan idi. Kelkün məzgili boğaşqa su apamaq 10-ci təsəməs idi. Amma yeng çepilğan eyriqnin yar elip ketiş xəbi məcud idi. Onun üstüge içilğan yerimiz səl igizlik boğalıq üçün su eriqi bəkirək çınqılıp gelişi mümkün idi. Şuna səl ənsirəb çoğun östənge silinğan azımığa işki yağışını bekittim. Onun üstüge şaxşın bulana taşıldım. Andın onun üstüge öydün ilip bağın kuhunu giləmi yaptım. Şuhaman su lömüdü kütürülüp eriq tərəbge sılcıdı. Kətməni dolamğı silip idizliq yeniği çapdım. Degendek su mu mən bilən tən idizliqi berip oğan idi. Heli etizinin karlarını müstahkemdeydim, heli erik boylarda çepip yürettim. Herhalde başka özgürüş bulmay, bir neçe etiziyege su başlanıp buldu. Ama bir çağda oylumğa yedin erikman suyu tatılıp getdi. Ve etizlik kırp olgan su mu pşayman kağandak arkası karıp yıkışka başladı. Hoddi kotanga kırp olup, keçip çıkıp atkan padedek. Derhal erikman boylap şügürdüm. Etizliqtin 50 qadamdak yiraqlıqqa balganda andın ahvalını bildim. Bu yada östən tərəfdən kelgan su bilan etizliq tərəfdən kelgan su birləşib yer astıq kirib ketib atqanlığını ködüm. Qarmaqqa yerning tövi teşilib ketgandek su xuddi zeminning üstidən ost tərəfge tüşib ketib atqandak qaladı. Ciddilishib nima qilarimni bilmay qaldım. Töt atrafqa qarasam 30 qadamdak yiraqlıqtin su oynaqlab etilib chiqib başqalarının yerlerine karıp ekip etipti. Demek, çaşkan muğı deyendek kasabetlerinin oğusu sonu şu yakı başlayıp gitken iken. Könlümde azırak ümit nuru parlağan dek buldu. Eğer sonu üstü kısımdaki toprağını yıkıtıp tendur alasam, çepip ketip atkan sonu tosu alalışım mümkün idi. Şuna derhal su yıkıp atkan tarafı ötüp toprağının üstü durup sekreşke başladım. Bir neçik etimliğe sakrashdan keyin tuprak suğu yıkıldı. Afsusnarlıqı, aşu tuprağının arası da mämuba idim. Sonun yerini öncelik çonkur oyup kırıp ketkenligini oyla baxmap diken men. Yıkılgan tuprak bilen tan suğu tüşüp kettim. Ve laylatka bilen koşulup yıkışka başladım. Heli beşim kayılıp ketetti, heli belim katlaşıp kalatdi. Eğiz burnum tuprakı sürkeletti. Bazda kandak tur bir tarçuklada sonu tosup, kepleşip biraz turup kalattım. Andın yani şiddet bilen urlup, sokulup, ekip getettim. Tügeştim de ettim, könlümde yer astıda ekip atkan su bilen tan akkaş. Enik ki bu yada bir karız şekillengen idi. Ama bu karızın suyu turpandaki karızların suyu okşamaydı. Kitaptan köygenlerimge asaslanğanda, hakiki karızların suyu süzük, ve onca uluq bulmaydı. Ama bu karızın suyu laylatka ve uluq idi. Adamını katlap, pürküp, axtırıqdak dərəcdə uluq idi. Ölmək durup yer astıq kirib ketken idim. Xuddi, muşu eqim bilen eqib, o dünyağı bardağında qalatdım.

Demek radyo alıcılar, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silenin huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqurub bəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanı da adəmni heyran qaldırğı da küzütüş ixtidarı. Ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaylıklarını toğra çonkur içip begen. Hem de dikkatinle Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercümi kılgan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlık romanı da bolsun. Eğer sen şu neticelerin kazanmadan bolsan, onun ıxrar bombaslıkın mı mümkün idi? Dedi Vroniski. Umun atayen! Dedi Ser Poveskoy, yani külüp gidip. Mən ondak netice olmadan bolsa yaşaş kamalısız kalattım demek çemez mən. Lekin könülsüz iş bulattı. Elbette yenilişi vatkan buluşum mu mümkün. Ama tallı vagan o kespim sahası da azıra kabiliyetim bağı deyip oylayım mən. Onun üstüge kolum bu kandaklı okokçusun. O okok ne men bilirgan bazı adamların kolu düşkende yakşı de bilirgan terpimi ba. Dedi Ser Pohoviskoy tolum mağrur kıyafette. Şu an bana tekken okok kanç çoğun olsa şun çıkışal bulu men. Sen için şundak buluşu mümkün ama başkalağı natayın. Mende mu deslep şundak hiyalla boğan. Ama hazır oylap baksam, yalğız şunun üçünlü yaşaş, ərzimeydiğen işken. Dedi Vroniski. Toğra, toğra! Dedi Ser Pohoviskoy külüp getip. Bayı mən sən haqqıda, sinin yeni hizmeti rətkıqallıqın haqqıda gep başlıb edim. Elbette, sinin bu işini makul gördüm. Lekin her nesinin öz yolu ba. Sinin oyluğunun kığının mı toğra? Ama... Sulun toğrun bağın de. Bola iş bop bol de. Emdi digenden paydısı yok. Özenme bilise. Kıga aşımı püşayman kınmaydığa adem men. Onun üstüge hazır işlerim mi? Cahidi ketevatı da. İşlerim mi cahidi ketevatkını rastu? Ama bu vakitlik. Sen bunun kanaat kınmaysa. Bu gep ne men senin akan kınmayma. O kuluk yumuşak yakşı bala. Kudu bu yanın ilgisi kokşaş. Ne? O geldi. O, ura sadalırgı kulak salgaç kep kılıva tattı. O hazır nait kuşal. Ama sen onun dek kanaatçan emez. Ben hazır kornumu kanaat kıldıgallıkımını demedim. Kep onun dili emez. San kokşaş ademle kerek. Kimgi kerek? Kimge gerek olattı? Cemiyetke? Rusya talant igillerge muhtaj? Bir siyasi partiyege muhtaj? Bombası hem mi nimi tüküşüdü? Bu nimi diginen? Rusya komünizmçilerge karşı Bertenev'nin partiyesin demekçi mi? Yak! Dedi Ser Pohoviskoy, onun özünü bol muğur hiyalladı bolu vatsan, dep kuman kılgallıkı hapı bulup. Onun kapakları türlüp getip atattı. Bu kuruk yapla. Bunda kuruk yapladığın adam mengü neri olanmaydı. Bu yerde komünizmçilerin gipi boğunu yok ko. Ama suikast bilen şugullangıçılar her daim zinova hayıplik partiyelerini uydurup çıkırıyordu. Bu ulanın ugenge adeti.

Hazır bizge sen bilen mağın okşaş. Mustakil ademlerden teşkillengen güçlük bir siyasi partiye gerek. Neme ki şundak gerek? Vronski şundak sual koyup, arkadın kolu da hukukuba bir kançı ademini sanap çıktı. Nemiş ki bu ademle mustakil ademle hesaplanmaydı? Çünkü ulanın mustakil baylıkı, esil zadı nesep namısı yok. Bizge okşaş toğulupla kuyaşkı yıkılış alıgan emez. Şuna pulga ya ki mertivige asallı setilip getirdi. Ula öz orlarını saklap geliş için bir yürüyüş nezeriyelerini oylap çıkışları gerek. Ula bir kıl ideyeni, bir kıl nezeriyeni, hatta özlerimi işenmeydiğen bir kıl ziyallık nezeriyeni tergip kılışıdı. Meksti emelge pulga erişiş. Ulanın hakiki maksatları peka şuncilik la. Men uladın kem turduğan hiç kandak yerimden yok gelikini bilmen. Şundaktı mı? Men ulağı yetmez men. Uladın ekmek tur men. Ama bizden bir tarifimiz uladın artık. Yani biz asan setilip gitmeyimiz. Bundak ademle hazır her kandak nersidimi mi bekerek gerek. Vronski onun geplerini berilip anladı. Onun dikkatini kozgığını Ser Pohovskoy'un gepleri emez, umum işlağı tutkan muamelesiydi. Vronski'nin hizmeti pekat otluk askerler otusunun dairesinden çıkıp gitmeyen tursa, Ser Pohovskoy hukuklarla bilen küreş kılışını oylap yürüptü. Yeni teki onun muhabbeti bilen nepirtinin roşelliği çoğu teki. Vronski Ser Pohovskoy'un pikir kılıştı ki, Meselelerini düşünüştü ki gevdilik kabiliydi. Akıllıklıkı ve natıklıkının özü yaşavatkan daire içi de naid kem uçuraydıqallıkını bildi. Ve özüge uyat bolsa mı, onun müşterpige işçi açıq boldi. Bu cahette hemen de mühim bir nes kem. Dedi Vronski onun cevaben. Men sepke bekme kızıkıp getmeymen. Burun kızık attım. Lekin hazır vakti ötti. Meni keçirgen. Bu senin raskepin emas. Dedi Ser Pohovskoy külüp getip. Yok, rastavatım ha. Hazır şunda hop kaldım. Vronski özünün samimi gep kığallıkını bildiriş için ahırdaki gepni koşup koydu. Şundak, hazır kısır rast bolsa bu başka gep. Lekin sen degen hazır mengülük emas da. İhtimal şundaktı, dedi cevaben Vronski. Sen ihtimal değilsen, dedi Ser Pohovskoy Vronski'nin könlüdekini tapkandek sözünü devamlaştırıp. Sınav bilen körü şey diginin mi moşunun üçün idi? Sen doğru çıkıp sen. Bunu men körüp durup demen. Ama cahillik kıma. Men sendin bana azırak erket erkillik bir işini sorayım ben. Men senin gamxorun bulay dep atqanım yok. Ama gamxorun bolsam nim bopdu? Sen men şunçilik köp gamxorluk qılgan go. Bizning dostluğumuzning hammadan üstün turishini ümit qilaman. Şundaq. U onunga qarab yaqinliq kulib qo'ydi. Sen bana harakat erkinligi baginda politikdan chiqib ket. Men seni hech kimga bo'lindirmay o'stiraman. Lekin şunu çüşenginki, dedi Vronski. Bana hiç kandak ners gerek emez. Muşa altımı saklap kalsamlı boldi. Ser Pohovskoy orundan turup getip, Vronski'ga yüz mü yüz turup dedi. Sen muşa altımı saklap kalsamlı boldi, davat sen. Lekin ben ne mi demek çikerlikini bilip boldum. Gepimge kulak sal. Şikimizden yeşten. Belkim sen man karganda köprek ayalla bilen tanışıdıgan sen. Ser Pohovskoy'nun külüşleri bilen kıyapti Vroniski'ga nazuk cayınga avaylap ihtiyat bilen tigimen. Bunundun korkup getme digende bildirip duratti. Men öylenge adem men. Manı

Saat 5'ten aşkan idi. O yerge tezirek yetip beriş, hem adem tonuyduğun otlarını işletmeslik üçün Vroniski Yashvin'nin kırağı salgan peytonu'u oltırıp, peyton keşke peyton ne imkan ba tez eydeşke buyurdu. Töt uğurluk bu kıra peytonu'nun işçiken idi. Vroniski bir bulunda işki putini aldıdaki oranı elip oltırıp hiyalgı çöktü. Yisabatını enikli valgallıkı. Ser Pohovskoy'nun özgü körsetken dostlıkı ve özüne sen bizgi kereklik talantlık adam dep maktıgallıkı. En mühimi köz aldıdaki uçuruş doğrusudaki guva hiyalla koşulup, onunla hayatının hoşallıkını çoğunkur yiz kıldırmak deydi. Bu tuyğunun küçüklük edin o ıhtiyarsız külüp geti vatattı. O bir putini çürüp, yeni bir putinin üstüge elip, tünögün attın yıkılganda zähim yigen paçkını işki kolu bilen birden boy sıkıp, hem sılap koydu. Andın özünü arkısıgı taşlap, birine çıketim yeni itindi. Yakşı, na ait yakşı, dedi o özgü özü gep kılıp. İlgirmo o özünün bedenine heves kılattı. Lekin özünün bedenini hiç kaçan hazırkıdak yakşı görüp bakkan emesiydi. Küşlük putudaki bu yengil ağırık, çonkur nefes algallarda kökrek bolcon göçlerinin tatışları onu huşal kılattı. Azırak salkın tartıp kalgan Ağust aylarının müşküllerde Anna'nın erin çekli kılıp oltırıp ketişlerini oylısa, özü de başkıcı bir canlını sezetti. Hatta baylı yüyüp çıkan yüzü bilen boynumu salkıllap kelvatkan dek bolatti. Bırtını maylıgan mayının huşbuyu pırıkı, dalanın sap havası bilen koşulup, onu tekimi rahatlendirvatatti. O, peytunun derizistin körüp durvatkan hemmin erse. Salkın, sap havadın kelvatkan, her hıl huşpırakla, petovatkan kuyaşının aciz nuru astıda, özgü huşaş sağlam, huşal ve rohluk bilinip ketovatatti. Kuyaşının aşı adakki aciz nuru da parkırap turgan ögüzüle. Korşav tamla. Öğlenin dokmuşlarının inik görünüp durgan şekilleri. Andı sandı uçurap kalıdığan piyadiler.

ishtiharlarini o'ttirg'i qo'ymoqchi ekanligini bildirdi. Ko'pchilikning diqqati shu an uningga markazlashdi. Karenin bo'sh yutilib qo'ydi-da, o'zining raqib

0: Radio anlıqıcı dostlar, Can Aynıki programımız yeni sizlerden yüz görüşdi. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Can Aynıkimizdə qaysı məzmunla ayan buldu ki, birlikdə qulaq sepə qaylı. Başqılaq yaxşıq bulduğun miyəcəz, sizdə mi bağımı? Bugün şamalının şəkilinişi doğrusu da söz əpiyirəm. Mekiyan tuxum tuxqanda neymiş ki qaqaqlaydı? Yamğur yaqqanda quşla nəgə yuşur nualıdı? Xoş qadırlıq dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cihan sayətimizə başlayıdamdıq. Yerim kechida tuqqanlarimning menga bergan salbiy bahosini o'ylab uyqum qashqan bo'lsin-u, lekin yuzimni yuzturib faqat kulibli qo'ya olaman. Ba'zida men boshqalarga gap qilsam, boshqalar menga parvo qilmasin-u, lekin men yanada o'zimni tuta olmay tashabbuskorlik bilan boshqalarni izlab gap qilaman. Boshqalarga qayt-qayt yaxshiroq bo'lish bek chapaliq. Zodi qanday qilganda eski mijozni yetildirguli bo'ladi. Tobanning yaxshi xarakter davolash guruhida 120 ming yosh bir yerga jam bo'lib, yaxshi xarakterdan qo'l uzib, eski xarakterni tavlashni o'rganmoqda. Yaxşı xarakterdik kişilərin mən qılalayman, maqul, maqul, kəcürün deyidən daimlik sözləri daim özgü oval qılıb başqılarını muradığı yetkizudu. Başqılarını xoşal qılışqı pərva qılmaydıqan xarakterdikilə özdün təsiratı, ehtiyacını birinci orunluğu qoyuşqı cürət qılıdı. Bolmaydı, kerek emez, minin vaxtım yok, mini avar qılman deyən sözlə ulanın adət sözləri. Bu xıl baş personajı oxşaş xaslıqı ba xarakterini yetildirişke siz cürət qılalamsız. Ula yaxşıca xarakter işçi də qiynalmaqda. Bəşinşin Ali Məktəbdə oqvatqanda bir şirkət praktik qaladdi. O, tez sürətdə şirkətinin umumi kəyfiyyatıqı sınıb kürüş üçün köpçülikini içimli kiçişkə, uşaq-çüşək yeməklik yeşikə təklif qaldı. Özünün xizmətini qılıb olalmağan taqdırdım o, təşəbbüskarlıq bilən başqılağı yardımlaşıb xizmətlərin üstüqə aldı. Bəşinşin mundaq dedi. Mən ətrafımdakilərin mənə boğan qarışığı bə köngül bölümən. Başqılarının bağısı arqılıq özümünü tunuşqa adətləngən. Şuna mən daim özümünü tutalmay, başqılağı yaxşıcaq bölümən. Mən qançilik aldıraş bolsam mı, başqılarının ehtiyacını aldın qoruğu qoyuşum kerek. Əgər bir ərsi mini yardımgi çaqırsa, başqılar təqdirdi mənə tapşırğandakı his qılımən. Minuyeçinin yaxşıcaq buluş xarakteri oxşaşla unuğun nurğun avartılıqlarını elib gəldi. Mən bək qorqımən. Xizmət sorunida qarış tərəfinin rayığı biqib, ixtilab zidiyyət yüz berişdən saxlanıman. Lekin köpçülük bilən bir iş qılğanda qandaqmı oxşumağan fikirdən saxlanğılı bolsun. Şunu mən daim işki xoraş altıda turman. Wuhanda şəsi tərəqqiyat və maarif psixika tədqiqat orununun oxutqucusu Chen Wu'nun qarışça, turmuşda köpçülük başqılaq yaxşıq buluşsun xali bolalmaydı ikən. Başqılaq üçün oylaydı ikən. Başqılanın ehtiyacı nisbətən bir qədər səzgür boladı ikən. Amma əgər vaqt muhitin alqıb, başqılağı yaxşıcaq bulub, uzaq müddətlik nisbi muqum boğan hərkət adətini yetildirgəndə yaxşıcaq buluş tipidiki xarakterə götürüldükən. Yaxşıcaq xarakterdiki kişilər nəmiş üçün başqılağı yaxşıcaq buluşda şünç çıçın turudu. Çin o çüşəndirib mondaq dedi. Adamın öz qımətini itiraf qılışı adətdə işki qısımdın kelidu. Biri özünü biliş, yəni biri taşqı dünyanın öz kibərgən bahası. Yaxşıcaq buluş tipidiki xarakterə igə kişilərinin öz qımət duyğusu taşqı dünyanın bağısıqı bəkirək tayinudu. Öz özünü bilişi bir qədər tövən buludu. Ola daim özünü psixiki cəhətdə aciz orundu qoydu. Başqalarının rayığı baqandıla andın bir xətəlik duyğusuqı erişkili buludu dəb qaraydı. Onundan başqa, yaxşıcaq buluş xarakterini yetildirişmü ailinin tərbiyyələş usulü bilən münasibətli. Bala özünün adəti yaxşıcaq boğandıla andın ehtiyacını qandıralaydıqalıqını bayqab, sırtının itiraf qılışıqı erişkəndə yaxşıcaq buluş onun adətigə aylanıdı. Başqılağı yaxşı bulanmaydı, özgümü yaxşı bulanmaydı. Bəyşənsin qəstən özünü tüvən tutub, başqılarının rayığı baqqanda, həmişə işinin oylığa yerdən çıxmaydı qalıqını bayqadı. O mundaq dedi. Mən başqılağı yaxşıcaq bulanmayman, ulanın çəmbirkigimi kirəlməyman. Əksicə, xaslığım kəmçil boğaşqı daim səlqarlıb qalıman. Mən mə özümge yaxşıcaq bulanmayman. Minin qılqallarımın əmmisi, minin həqiqi qımaqçı boğunu məməz. Mən özümünü kəmsizdiqan bolub qaldım. Özümünü bu münasətlərin yaxşı bir tərəf qılışqa qurbum yetməydiqan da kes qıldım. Yaxşıcaq buluş xarakteri mini sağlam kişilik münasət orunuşqa amalsız qaldırdı. Miniyəcə ilgir ki, yaxşıcaq buluş yarayalarını əsləb mondaq dedi. Mən erişməkçi boğan yüzəki, tinçliq, məsəlini həqiqi əl qılalmaydı. Toqunuşdun özünü qaçırış üçün başqa türüb maslışış xizmətdaşlarımqı nisbətən bir xil yük əməsmi? Dostlarımqı müşündaq. Mən başqılağı yaxşı muamil qılışqa tırışımən. Əməliyyətdə, Көңілімді қарыш тарапның маңы оқшаш қызғын инкас қайтырушын өміт қылымен. Қарыш тарап менің ойлығынымдек болмысыла, мән оныңға анчы яқшы муамыл қылмадымы қандақ, деп ойлап, біздің мұнасетімізді осал әйфалғы түшіріп қоймен. Бұлтыр саламәттік тәк шүрткенде, менюетчінің бәдіне ағақландыру сигналы бәрді. О, шындала, сіжіл ішкі қораш, кәйпиятқы тәсір еткізіпілі қалмай, Hatta ten salamatligimiz ziyan yetkizdiganligini his qildim. Men özümge qaytadan qarab chiqishga başladım. Hamma yerde yaxshichaq bo'lish kerakmi yo'q? Agar yaxshichaq bo'lmasam, turmushim qandoq bo'ladi? Chingu yaxshichaq bo'lish tipidagi xarakter ustida to'xtalganda mundoq dedim. Ko'p hollarda ularning atalmish yaxshichaq bo'lishi yuzaki holat. Yaxshichaq bo'lish ro'yiga biqish, rad qilish, boshqalarni ranjitib qo'yish deb qaraydi. Lekin real ahvol undoq emas. Yaxshichaq bo'lish nihoyatda qiyin ish. Ko'ngil qo'yishga eng tayin ehtiyojlik ish. Kishilik aloqada muvofiq yaxshichaq bo'lish qarshi tarafni hurmat qilingandek tuyg'uga keltirdi. Lekin yaxshichaq bo'lish haddidan ziyod bo'lib kelsa, bir xil ro'yijatni tutqun qilishga aylinib qoladi. Chenu tushundirib mundoq dedi. Yaxshichaq bo'g'ichiga nisbatan aytganda, uning harakati yaxshichaq bo'lish hisoblanmasmi, lekin ko'nglida o'zini qurbon qilyapman, o'lchilikka uchrayapman deb qaraydi. Kayfiyati bilan harakatining birdek bo'lmasligi ularni doim ishkijatdan xoritdi. Yaxshichaq bo'lishga uchrug'ichiga nisbatan aytganda, osmondan poshkal tushmaganidek, barliq yaxshichaq bo'lishning cho'qim sababi bo'ladi. Bu shu kishiga shaklsiz besim elib keladi. Bu nima uchun boshqalar yaxshichaq bo'lyapsizmi, biyaram bo'ladiganligini, hatto qichib ketishni o'ylaydiganligini tushuntirib beradi. Maktabda yavosh o'quvchi bo'lish, qoidaga xiloflik qilmaslik, yuqori numeralish to'g'risida tarbiya berildi. Shunda qilgandilar, muallim sizni e'tiborlaydi. Uyda gap anglab ish qushingiz kerak. Shunda qilgandilar ota-onangiz sizni yaxshi ko'radi. Xizmat maydonidimi, men tabiiy holda harakat qilpi bo'yicha ish qilsa, amal ba boshqalarning kutgan umidiga yetalsa, ondan yaxshi bog'i erishkili bo'ladi deb o'ylayman. Yolg'iz malla emas, nurg'un kichik bolalarda mushundoq masala bor. Beshinchisi o'zining yaxshicha xarakterdan bezar bo'lsa-mu, buni o'zgartirish intayin tas deb qaraydi. Beshinchisi mundoq dedi. Bu to'siqni bosib o'tishning menga bo'lgan zini texmi cho'ng bo'ladi. Men do'stani bo'lmagan muhitda turmush kechirish, xizmat qilishdan bak qo'rqaman. Men boshqalarga zaharxandalik bilan gap qilishga amalsiz. O'zimning hissiyotig'ini ko'ngil bilib, boshqalarga sal qarashga amalsiz. Navoda shunday qilsam, kelgusi taraqqiyotimga ta'sir yetsa qanday qilaman? Mening hozirgi masalal qilish usulim shuki, agar siz mening yaxshi ko'nglimni qabul qilmasangiz, men vaqtida ziyonni to'xtatib, keyingisiga yaxshichaq bo'laman. Aman menga o'xshash yaxshi niyatli kishilarni uchurtaman. Boshqalarni xushal qilishga parvo qilmaydigan xarakterdagilarmi, ko'p hollarda to'rdili shunday qila oladi. Real turmushda bunday qilishga jur'at qila oladiganlar ko'p emas, xudayman. Nima uchun ko'pchilikning hammasi boshqalarni xushal qilishga parvo qilmaydigan xarakterni yetaltirishni bakrak o'ylaydi? Chunki bu xil xarakterdagilar o'zi bo'la oladi. O'zining ehtiyoji va hissiyotiga ko'ngil bo'ladi. Ular o'zini texmi yaxshi ko'radi. Bu xil xarakter bir xil g'oyaning shakliga vakillik qiladi. Dedi Chenuo 5-sinfning o'yini tushunganligini bildirdi. Nurg'un yoshlar kichigidan tartiblar, boshqalarning orzusi ichida yashab, ijtimoiy qoidalarga tirishib maslashadi. Ular o'zini qandoq qilishni, o'zini qandoq suyishni aslo bilmaydi. Ijtimoiy muhitning cheklimisi tufaylidan boshqalarni xushal qilishga parvo qilmaydigan xarakterni yetildirish haqiqatan qiyin. Lekin menyuchi amaliyotni ko'rsatdi. Şirkətdən istifa bərgəndən kiyin, o, başqalarını xoşal qılışqı pərva qılmaydıqan xarəkterin yetildirişini qarar qıldı. Bir qeytim sırqı sayad ki çıqqanda, o, köçüb kirgən mihmanxanıda bir qapqar cənub süvərkini bayqap qaldı. Mən şu çağda qorqub, hoşumdın, ketəylə dəb qaldım. Ləkin, yerim keçədə öy almaşdırışını tələb qılsam, başqalarqı avarçılıq tepib berəmdim, yox dəb işkin mutma qaldım. Çünki öy almaşdırış tələbimnin rəd qılınışdın bək ənsirgən idim. Mən başqalarını xoşal qılışqı pərva qılmaydıqan xarəkterini oylab qaldım. Men endi bundaq iradasiz yursam bo'lmaydi. Men yotoq almashtirman. Agar almashtirib bermasang urishman. Menyuchi shu chaqdagi manzirni aslab, uyni to'xtamay o'ziga psixikal xizmat ishlab, to'rdan suvarak chiqib qolsa, yotoq almashtirishni qandoq talab qilsa muvofiq bo'ladiganligi to'g'risidagi temalarni izladi. Agar ahvol og'irlasa, soqchiga ma'lum qilish to'g'ri kelsa, yana qanday qilish to'g'risidami o'ylandi. To'liq tayyorlik qilgandan keyin u g'ayratga kelib binodan tushdi. O, qattiq urushqa tayyorlik qilganida oldi supi darhol uningdan kechirim so'radi, ham tashabbuskorlik bilan uyning darajasini o'stirib berdiganligini bildirdi. Hozir o'ylasam bak kulkili kes qilaman. O'zimning ehtiyojini dadillik bilan essammo hech bo'lmaydi ekan emasmi? Shu qaytimqi kechirmish menyuchiga zo'r ishonch ato qildi. U har xil so'rovlarda o'zining o'y-fikri va ehtiyojini ifodalashga boshladi. Bir qaytimliq faoliyatda qarshi taraf bilan ziddiyat yuz berganda menyuchi o'zini qachirmay tashabbuskorlik bilan qarshi tarafni qayta so'zlashishga chaqirib, Сіз маңа бұл бір қысы мәзмұнланы бір тарап қылыш кейттәлік вақыт бәрмәй, мені бәк пиарам қылдың әз деді. Қариш тарап оның пәкәт вәзіпіні вақтыды тапшырышқа адатылып қалғалықыны, қызмет ұсулыны еңі көндірішкі тұғыр келедіғалықыны, лекен өзгі болған өрміті үшін өзінің қызмет ұсулыны тәңшеп, көпірек вақыт қалдырышын қалайдығалықыны түшендірді. Уларның пікір алмаштырышы алты бір қадар яқшы болғашқа, әксе оның білән ұзын вақыт әмкарлышын қалайдығалықыны мә етті. Мән әдісі яқшақ болмай, қарыш тарап білән ұрышыдыған роялет пікір алмаштырмастын, бәлкі көпчілік бара бәрі ұлттұрып, әқиқи тәсірат вә ехтияжын ішпаділгенде найт рахат болдығалықын ес қылдым. Әр қитымлық сынақла мені әр қыл вәзиетке үзілішке жүрет қылдырды. Менің өзімгі болған қаліптін итрап қылыш тұйғымы қейлі еқірі көтірілді. Өзі сүйіште яқшақ болышының ғажеті ең, яман болышының текім ғажеті ең. Ченуо Джунго Яшла Гезді Джунго Яшла Тори мұқпырғы мұндақты дей. Өзі сүйіш шәқсиетчілік білен бара бәрәміз. Өзі болыш рәйімсіз, зомгер адамға айынып келіш мұ әміз. Өзінің ехтияжын ішпәділәш мұ, қарыштырап білен тоқынышып келіш әміз. Кішілік алақыда райғы бекеш, яқы рәт қылыш, яқшақ болыш, яқы әскілік қылыш, майеті кішілік мұнасетнің чеграсыны сынап бекіш болып, қарыштырапның чек чеграсыны, төән чекіні тәкшіріп инықлаш. Яқшақ болышының бір қыл өзінің қоғдашы кәлікіні, башқыланы қошал қылышқы пәрва қымбасылықының мұ, оқшашты бір қыл қоғдашы кәлікіні түшініш керек. Әргіз мұ, яқшақ болғандылы өзінің қоғдығылы болуды одап қармасылық керек. Чын ол яқшақ типідікі характерін етілдіргендің көрі, өзі сүйіш ықтыдарын етілдіріш, безар болыш жасартын етілдіріш, яғни өзіні қандақ сүйіш, өзінің есіяттығы қандақ көңіл бүліш, қандақ қылғанда өзіне текімі қымбат тұйғысығы егі қылғылы, қалбіне текімі құдірет тапқызғылы болышыны өгінішіні тәвсия қылды. Бірінші қадамды біз шақиқатан тәс. Көп уақытларда адам тәсіратқы тайынып әмәс, бәлкі адетке тайынып яшайды. Қилын мұз бір күнділі қатқан әмәс. Яқшақ болыш бір қыл кішілік қадір қымбатке көтірілгенде, оны өзгертіш бірдәмлік кіш әмәс. Чен ол мұндақты дей. Алды білән біліш жәті таңшаш керек. Нұрғын кішілі патарды өзгіріш болудығалықыны ес қылғанда, интан қорқып кетуді. Әр қыл сәуәп, бағанылеріні тепіп, әсілдіке әркет ұсылыны қоғдайды. Шкенчідін, әркет жәті аз-аздың өзгертішеліп беріп, ішіні алды білән кішік жайладын башлаш керек. Мәлім бір күні сіз, башқыларғы принципсіз күлімсіреп муамалы қылмай, қандақ білі өтіш, қандақ мұнасетіні давамлаштырышта әстайдылырақ болу. Башқылар білән зидият вә ұқтылап юзбергенді өзіңізді қачырмай, өзіңіздің тәсіраты вә ойлығаларыңызды батырлық білән ейттан. Еқін мұнасеттін башлап, өзіңіздің ехтияжыны ішпаділән ва хақазалы. Әлбәтті, әмі яқшыша характерін өзгертішкі тұғыр келей вәрмейді. Әмі ішта өзің есиятіні чықшын ұқтысы қылыш керек. Ән қорқынышлықы, сіздің өзіңізді яқшы көрмәсіліңіз, өзіңізге яқшы муамыл қылмасыліңіз. Өзіңіздің биарам болып кеткені. Азырдың башлап, өзіңіздің тұрмышығы қайтыдың қарап чықып, оқшаш болмаған білі өтіш әндісін көпірек сынап беқіп, іштеден өзіңіз ән рахат алатына талла. Чен ой ене мұндақты дей. Өз үстеді ізденіш, өз таллаш, өз қарар чықырыш, әнді өзінің қарар үшін зекіне күш вә вақыт сәріп қылыш, өз бетіліштіке мұқарар ел.
1: Адаш, әті бағчығы беріп, 10 километр жүгіріп келемдіп.
2: Ой, бұлуду әджеп яқшы.
1: Ой, елгері тамақ емізді біз үшеттіқа, Адаш, азыр білі чиніқымызді біз үшілған болдық мана.
3: Ай, әні бір кетім ойнамдық. Әс күші, пәй топ ойнаймыз. Білгіре тор ойынды бәсішеттіқ. Азыр чені қышты бәсішіміз. Әй, тақ жоқ құсығы ені бір аз ғайрат қылсамы чықы декен мә? Білгіре бекачылықты қарт ойнайтым. Азыр дайым тақы чықы мә? Саламәтліге ән баған сыр яқшы оп кіт барды.
4: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чыныққышқы әхмет берәйлі.
5: Әрқеттім қолшыларда кішіләнің әхләт ташлығыны көрсәм, әхләтіні теріп, әхләт сандығыға ташлаймен.
6: Анам мұхит асыраш іштісі. Бұ әркіні сәр саат төтті қызмет қылдешіні баслайды. Әркіні 6 километр еліне 10 саат тазлайды. 400 жылдың артық әхләтіне бір тарап болды. Анам мұхит асыраш іштісі. Боран чапынға қармай, әр күні шәрімізіне тазайды.
7: Бұ іш жапалық, лекен нәтчі 10 ел ішілдім. Шуңа бұ ішқа баған сұры мекірім үшіп қалды.
8: Ача, бүгін ава ісі, күрдіптім су істелің ә. güzellik ve pakızlıkını koruduğucu mühit asıraş kişilerine ihtiram.
6: Ana, çapağı çektiniz.
7: Qadirlik dostlar, şamalning shakllanishi ko'p xil omil va jarayonga chetaladi. Shamalning shakllanishidagi asosiy sabablar tovandagicha. Birinchisi quyosh radiatsiyasi issiqligi. Quyosh nuri yer sharining sirtqi yuziga tushib, yer yuzining temperaturasini o'rlatadi. Yer yuzidagi havo issiqlikdan kengayib, yeniklab, yuqoriga o'rlab, yuqoriga o'rlaydigan issiq havo oqimini shakllantiradi. Ikkinchisi sovuq havo oqimi. Issiq hava ko'tarilgandan keyin tuman temperaturli sovuq hava taraf-tarafdan to'g'risiga oqib kirib, issiq hava ko'tarilgandan keyin qolib qolgan bo'shliqni to'ldiradi. Bu xil sovuq hava oqimi shamolning asosiy oqimini shakllantiradi. Uchinchisi, yer yuzi temperaturasining farqi. Yer sharining sirtqi yuzining har qaysi joylarining temperaturasi tashi emas, temperatura farqi mavjud. Bu xil temperatura farqi havo zichligining farqini keltirib chiqaradi. Buning bilan havo besimi hosil bo'ladi. Hava besimi gradientlik kuchi shamolning shakllanishidagi bevosita sabablarning biri bo'lib, u havoni yuqori hava besimi rayonidan tuman hava besimi rayoniga ishtirdi. To'rtinchisi, yer sharining o'z o'qida aylanishi. Yer sharining o'z o'qida aylanishi shamol yo'nalishiga ta'sir ko'rsatadi. Yer shari o'z o'qida aylanganligidan shamol yo'nalishi harakat jarayonida tadrijiy o'zgarib eg'ishni shakllantiradi. Bu xil eg'ish kuchi yer shari aylanishining eg'ish kuchi deb ataladi. Beshinchisi, surkilish kuchi. Yer yuziga yaqinlashgan ahvolda yer yuzidagi surkilish kuchi shamol yo'nalishiga ta'sir ko'rsatib, uning yantu yo'nalishida eqishni keltirib chiqarib, tang besim sizig'i bilan bir bo'lung hosil qiladi. 6-inchisi shamolning aylanish mexanizmi. Shamolning shakllanishidagi tub sabab yer sharining sirtqi yuzi issiqlikka uchragandan keyin issiq havoning o'rlab, sovuq havoning tuvallab ketishini keltirib chiqaradigan aylanish jarayonidir. Bu xil aylanish mexanizmi shamolning davomli eqishiga turtki bo'ladi. 7-inchisi havoning kengayishi va tarayishi. Yig'ilib qolgan suv pari suv tomchilarini hosil qilganda hajmi kichiklab, havo atrofida oqim paydo qiladi. Shuning bilan shamol shakllanadi. Bu mo shamolning shakllanishidagi yana bir mexanizm. Yuqorqilan yig'inchoqlaganda shamolning shakllanishi ko'p xil omillarning universal ta'sirining natijasi. Quyosh radiatsiyasining issiqligi, yer yuzi temperaturasining farqi, havo besimining gradientlik kuchi va yer sharining o'z o'qida aylanishi, surkilish kuchi, shamolning aylanish mexanizmi, havoning kengayish tarayishi qatorliq omillar birlikda shamolning shakllanishi va yo'tkilishiga ta'sir ko'rsatadi.
9: Birodar, siz bu bexatarlik qolpog'ini nemish kiyolmay toksikliq kesib qo'ysangiz.
10: Issiqda buningga toz ko'nalmadim.
9: Bu bexatarlik uchun emasmi?
10: Bek avarçılık kendim şu. Çeçimini bayılı yasap kandım. Bunu keysem çeçimini biz buzuydu diken.
9: Ey çaç, erkanç peçet bolsuma vakka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bir hatarlık kalpki altılık peyette sizin ecellik zahmını saklap kaldı mesma. Oylap bir ne? Kayısı bekirek avarçılık.
10: Doğru, bir hatarlık mıyım? Toksikirip mingende kalpak işini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse bir çoğun yuşurun kalpini azaytudur.
11: Toksiklik mingende bexatarlik qalpığını doğru kiyibdim. Bexatarlik qalpığı sizni qoğdaydı.
7: Qadirlik dostlar, mekiyaning ömri odatda 5 yildan 10 yilgacha aralıqda bo'ladi. Ömrining uzun qisqaligi sort, beqish muhitiga va irsiyat omili qatarliq ko'p xil omillar orqali belgilanadi. Odatda tuxum to'qosining ömri go'sht to'qosinikidan uzoqroq bo'ladi. Bir sağlam mekiyan 20 haftalik bo'lganda tuxum tug'ishga boshlaydi. Bir yilda taxminan 2-300 atrofida tuxum tug'adi. Lekin yechining cho'ngishiga agishib mekiyanning tuxum tug'ish miqdori tadrijiy oziydi. Odatda 2-3 yildan keyin tuvallashga boshlab, 4-5 yoshga borganda tuxum tug'ish miqdori ko'rinarlik oziydi. Toki tuxum tug'ishdan butunlay to'xtagucha mekiyan bir kunda odatda 1-2 tuxum tug'adi. Undaqda ba'zilar so'rishi mumkin, nima uchun mekiyan tuxum tuqqanaqa qoqlaydi? Buning sabablari bir qancha. Horg'inlik nafas aytish. Mekiyan tuxum tuqqanda tuxum tug'ish mazgiliga kirdi. Bu vaqtda ular jiddiylashish his qiladi. Mekiyanning qosa qismidagi muskullar qisqarib, tuxumni badan sirtiga chiqarib yetishga yordam beradi. Bu jarayon uchun nurg'un energiya sarf qiladi. Shunga mekiyan qaqaqlaydi. Bundoq bo'lganda charchash va beyaramlikni pasaytadi. Diqqatni qo'zg'ash. Dalada beqilgan mekiyan cho'qim to'p ichida tuxum tug'adi. Ammo boshqa mekiyanlar yaqin atrofga yig'ilib tuxum tuqqanini ko'radi. Shunga mekiyan ovoz chiqarish orqali boshqa mekiyanlarning diqqatini tortadi.
0: Ulanı bir yeğe yığışının sebebi olsa, mekiyan özünü ve tuxumunu qoğdaş üçün. Ciddilişiş ve korkuş. Eğer mekiyan bir xatar emez, tuxum tuxuş kınmaz kəməydiğən cayda tuxum tuxsa, o intayın xatırcamsızlık es kalıdı. Bu xil əhvalasıda da mekiyan avaz çıxırdı. Bu çağda mekiyan çıxarğan avaz yardım ve təsəli izləb çıxarğan avazdır. Mekiyan tuxum tuxsa ağırıq ne isqalamdı? Mekiyanın tuxum tuxuş çəriyanı adatta ağırıq payda qalmaydı. Çünkü mekiyanın köpeyiş əzası elastikliğe ve sözlüşçalıqı ege. Şuna tuxumun çoğun kişilikli uyğunluşudu. Ligin bazı ekvallarda mekiyan tuxum tuxanda bir aran buluş ya ki ağırıq sezimi isqalıdı. Bu adatta tuxum 5 çoğun ya ki normalsız şekilde buluşudun ya ki mekiyanın köpeyiş sistemizde məsli görülgelikidin buludu. Məsələn, tuxumdan işki perdi yalluğu ve başka kesellikle. Mekiyan tuxum tuxandın başka yana kandaq ekvallası da avaz çıxırdı. Dan yemeklik bayqığanda. Mekiyan məzlik nərslərini yegəndə avaz çıxırdı. Bunun səbəbi başqa toxulanı cəlb qılış arqılıq yeməklikdən tən bəhrəman buluş üçün. Cor izdəş. Mekiyan cor izdəş məzgildə yana avaz çıxırıb qarşı tərəfinin dextini cəlb qılıdı. Agahlandırış. Mekiyan xətərlik yəki düşmən bacaqda qaqıldığan avaz çıxırıb başqa toxulanı əskərtdi. Qısqısı Mekiyanın qaqıldışı hər xil uçurlanı yetküzüdü.
12: Bugün biz insanla hayatı duş kilovatkan en çok tehdit nime diyen temide tohtalımız.
10: Melke Uruş, çikiş dünya uruşuda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
13: Minanç açarçılık, yer şehirden 800 milyonun artık adam yenli açarçılık içinde durvatıdı.
0: Vaba ve muhit bulgunuşumu naydı korkunuşluk.
12: Şundak. Emliyette buladım başka, yani biz körüp durup körmezki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
0: O ne mi?
12: Tamak içi kiş. Tamak içi kişini Dünya Seyyid Teşkilatı insanların 5. hıl tehdidi de atığa. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
14: Parmağınızı kısılığınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yahtaylı.
0: Qadirlik dostlar, nurgun kişiler kuş uusini kuşlarının öyü deb qaraydı. Əməliyyatda kuşlarda bunda qarash yok. Mutlaq köp sandiki kuşlarının uusinin faqat bir rolu bar. O bosumu balalarını biqiş. Məyli kuş tuxumu bolsun, ya ki kuş balısı bolsun, intayn aciz bulup, çoqum, muqum u bolishi kerek. Əgər bu kuş uusi bolmasa, məyli kuş tuxumu ya ki kuş balısı bolsun, hayat qilish nisbeti tüvən boludu. Əməliyyatda mutlaq köp qısım kuşlar keyinki avlatlarının baxmaqçı bolganda uu yasaydı. Balıları özge dayanıp uu yasayalaydıgan boğandan kiyin bu kuş uusi taşınıp kalıdı. Şuna kuşlar muqum kuş uusiga muhtaj emas. Başkaları çoğ boğandı mı kuş uusiga muhtaj bolmaydı. Ondaq da kuşlar adet qanda uxlaydı. Kuş uusi de yetip uxlamaydı. Paqat uçalmaydıgan kuş balılarını şundaq kalıdı. Kuşlar adette bir tüp çoğ daraqını tipip, daraq şeyhini putları bilen çeyin tutup ilip uxlaydı. Bundaq boğandan bir xatar hem adi boludu. Kuşlarının tırnaqları ula uxlap qalğan çağda mı daraq şaqlarını çeyin tutup alıdı, üşüp ketmeydi. Eğer su kuşu bolsa, kumuşluq digendek yerlerge yoşurunu bilip uxluşu mümkün. Ama adette bir qadar sagak bulup, her vaqt oyğunup ketidi. Ondaq da eğer yamğur yağsa, kuşlar qayarge berip yamğurdan daldılındı, bunun uşğıl usulu ba. Biri çoğun daraq yoşurunu biliş, Nurgun çoğun daraqlarının şaq yopurmaqları entayın kuyuq bulup, kuşlar içeri yoşurunu alsa, adet ki yamğurdan asalı özünü daldığı alalaydı. İkincisi, lampa astığa, tağ öngörge, hatta körük astığı yoşurunu biliş. Lekin bu köp uçurumaydı. Köp allada, kar yamğur yaqqanda moşundaq buludu. Üçüncisi, kuşlarının payları asasen bir neç qavetke bölünüdü. Sırtkı qavetli sudun saxınış iqtidarı ege bulup, işki qısmıdaki paylagi təsir yetküzmeydi. Yani bir mesele ba, eğer kuş uusa da kuş balısı bolsa, ula uçanmasa, yamğur yaqsıqanda qalıdı. Bu çağda anı kuşlarının kişinin kalbini lərzigi salıdığan şuxul körünüşleri yüz berdi. Anı kuşla uusığı qaytıp gelip, öz bədini bilen başkasını yamğurdan saxlaydı.
14: Mən bir çıraq. Nur ve yoruqluq içinde hayatımını köydürme. Tamak yiyinizde üstünüzü yurtdime. Xizmet kılvatkanınızda ekranı yurtdime. Uyganganingizda kitobni yurtdiman. Eshikdan chiqqaningizda men faqat yo'lingizni yurtishni o'ylayman. Hargizmi qop-quruq uyni yurtib, qimmat energiyani bekorlik isrof qilgim yo'q. Men bir chiroq. Yo'q chig'ingizda meni o'chiring. qaytishingizni saqlayman. Meni yurtsiz, men sizni yurtiman.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla esti saklıgan uçurlarını retleyttim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat uzun sebeplik esti tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Men immunitet sistemisi. Uxlamay tamat quzu sebeplik yaqından buyan linfa hüceyrelerim ve kesellik qarşıtırğıcı hüceyrelerim bəkli acizlab getdi. Bakteriyalar beden əzalarımğa xalığancı buzğunçılıq qılıb atdı.
2: Men börek. Uxlamay tam atquzu vit sebeplik zər tazlaş xizmetim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zərlik maddalar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Mən yürek, uzun mezgil uxlamay tan atqılır sebeplik, hizmetim normdan eşip gitip tügüşeyle dəp kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atqızış, kararsız bombuğu oxşaydı. Beden azaları normdan artıq hizmet kılgalıqdan agahlandırış berdi. Tanışıdınız mı? Ben bir tamçı su.
5: Ben mi bir tamçı su?
4: Ben süt süzük yarıktan geldim.
5: Ben pakız su ambarıdan geldim.
4: Güllükte güllerini soğur ben.
5: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa yıkıp gittim.
4: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlerini soğardım.
5: Baskının su deryağı kuyup verildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ormanı tapsın.

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni köyler sizge hemrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıqını kandırdıgan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küy yukulak senin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdıgan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Hen ondakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğgulağı tolgusu. Hen ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Kanını denizde peziş asan dep karap, şu bu iş iş köse altın kanını mengü tapanmaydı. Onun erişidigini bir döve laylatkı buludu halas. Biz altın kanı tepiş üçün çokum kattık yerlerini kezişimiz gerek. Şunda kısak, andın özümüz erişmekçi boğun baylıklarını tapalayımız. Yani şu çağdıla, öz tırışçallıkımızın bir kağı ketme geldikini bilelimiz. Onda olsa güzel netice sizin olsun, güzel nakşilerimiz devamlıksız üçün yanraydı. Beni birlikte behirlineyle.

Kız Kalık Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programmasının bugünkü kıymetli temleri bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp ağlamınlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığını turvat hemen. Bırak ayetindeki programımız fekhimi nadir. Anlaştığı herkes unutup kalmadaysa. Eğer programlarımızda vaktinde anlayamayı kalan bulsanla, stansımızdan radyo torunu kırıp, kalıgan vakitte kalıgan için anlasanla bulundu. Bugünkü programımızdan Mesul Muhariri ve Kırış Türgütçisi Amangül Habibullah, Nazaretçisi Bekhtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, senin dostunla

Öcetige tüzü tüşkürgüzüş prosedidin paylanıp, yadrosuz şüperinsipteki yadro kurallarını kirgüzmeslik maddesiğe mahiyetlik özgertiş kirgüzüş gharızdı boldi. Töğütüncü ayda mutakassiler jığını içildi. Taka içi sanayi katlaştı. Altıncı aydaki ikinci katımlık jığında, koğduğunuş kısmının sabık baş komandanı Yasuhiko Yamazaki kirgüzmeslik maddesiğe tüzütüş kirgüzüşünü muzakere kılışını enik oturgu koydu. Şunun bilen bir vaxtta hakimiyet yürgüzüş ittifakı yadro çökme parahoti karalmasını uçuktan uçuk ilgiri sürdü. Japonya yanılıkı küçüş cemiyeti yadro çökme parahotini baldurak kirgüzüşünü enik talep kılıp, kirgüzmeslik prinsipinin real muhakimi kılış, yadrodun hem behrilinish meselesi de tetkikat temisi ve şiltiş tesavvurunu başlaşını teşebbüs kıldı. Ömüvi fikir arkalık aldığını şehepi beriş, hakimiyet beşideki partiye aldığını muzakir kılış, mutakassiler jığını tertibide muhakimi kılış, yanılıkı küçüş cemiyeti, atakada aldıda turuş, erkin demokratlı partisi kendide karab küzütüş, takayici sanayi hükümeti çekip bekiş, bahalaş, kayıtı ilgiri sürüş taktikisi de, yadrosuz üç prinsiptin ibaret ilgiri tevrenmez deb karalgan Japonya'nın bu devlet siyaseti halıgancı depsende kılışkı buludgan nerse derecesige çüp kaldı. Dünya halkı 2. Dünya Urushi mezgilide Japonya militarizminin Asya hatta dünya halkıge eğir balayı apet ilip gelgeligini unutup kalmadı. Japonya 2. Dünya Urushini kozgan ve Urushta mağlup bulgan devlet. Kahire Kitap Namisi, Botsidam Akbarati ve Japonya'nın Teslim Namisi Katarlık Toluk Halkıra Kanun Küçüge İge Hüccetlerden, onun mecburiyeti doğrusu da burunlu inek belgülümü çıkırılgan. Japonya yine yadro kurallarını kengaytmeslik şart namisideki yadro kurali bulmaslık boyca şart namı tüzgücü devlet. Yadro kurallarını kabul kılmaslık, yasamaslık, iyi bulmaslık, kengaytmeslik Japonya'nın red kılışkı bulmaydıgan, baş tartıp bulmaydıgan halkıra kanun mecburiyeti. Japonya hükümetinin bu ekte heşkandak baha talışış imkaniyeti yok. Dünya halkı Hiroşima, Nagasaki'da atom bombası partlaganlığının savakını unutup kalmadı. Japonya'daki 80% ama yadrosuz üç prinsipte çın turuşunu teşebbüs kıldı. Hiroşima, Nagasaki Katarlık 82 yerlik parlament, hükümet ya ki parlamentka fikir namı sunup, devlet siyasi de çın turuşunu talep kıldı. Bulup mu dikkat kılışkı tegişliği şu ki, Japonya halkıra ortak etirap kılgan yadro bosuğusu devleti bulup, yadro cahette tez büsüş hasılı kılış ıhtıdarığı ige. Tahminen 44.4 tonna acıratma plutoniyini besip yatmaqta. Nazriye cahette zor miqdarda yadro oqbeşi yasayalaydı. Bundaq bir devlet yadro meselesi de hedep kutrav atıdı. Onun taşkı xatırını adetki devletler bilen seliştirgolu bulmaydı. Asiyadaki koşni devletler ve xalqıra cemiyet bununla kandak sel karasun, kandak yol koysun. Takayici sanayi tehdit çıkandım buyan Japonya on kanat güçleri atalmış taşkı tehdit, kovdun işini bahana kılıp, Japonya asasi kanuni ve xalqıra devlet içi kanununun çehlimesini üzlüksüz buzup taşlap, 2. Dünya Urushdan keyinki xalqıra tertip ve yadro kurallarını kengaytmeslik sistemisiga ceng ilan kılıp, hata yolda təlüllerçi minip, rayon teşliği ve mukumlıqıga real tehdit saldı. Eğer onun küçlük hocumçı kurallarını terakki kıldırışıga, hatta yadro kurallığı iyi buluş yolu menişiga yol koyulsa, cezmen yeni bir kıtım dünyaya balayı apet elip geliyordu. Onun akıbetini tesavvür kılgıl bulmaydı. Japonya yeni militarizmi hırs kılmakta. Halkıra cemiyet bunu katli tosuş gerek.

0: Kızı, bugün ananızga önce daha numar içip verişke vaktiniz çıkar mı?
1: Ben yığılış istedim. Kayıttan eken kıtlara ya.
2: Ata-anam bilen bir koruda durumuz. Ama vaktimiz odol kelmeydi.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da ijtihat bilen izdinovatkan, izdiniş damıda algı ilgirilavatkan radyo alıqıcılar. Muşu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Ösəncan. Biz bugünkü ögünüş programımızda Başucu Xi Jinping'in 2022'li 3. ayının 17. günü Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin yığınığı riyasetçilik kılganı sözlügen stratejik iradını saxlap, yokumunun aldığını iliş hizmetlerini inçke puhtu tutuş gerek namlı sözünün muhim noktasını ve Başucu Xi Jinping'in 2020'li 10. ayının 26. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti 5. Umumi Yığındı Bergen Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin Xalık İgiliki Terakiyatı ve İctimai Terakiyatının 14. 5 yıllık yirik planı ve 2035 yılı geçip olgan Kelgüsi Nişanlı Tüzüş Doğrusu'daki teklifi hakkında zahatının bir kısmını anlatımız.

دولتیمیزنن 1 میلیارد 200 میلیون نفوسی با. کیشی بیشی تور کلیدگان اشکی اشلب چکریش عمومی قیمتی 10 مین آمریکا دلاردن آشتی. او دنیا بویچه کلمه انگ چون و یوشورون کچی انگ زور استیمال بازاری بولوب غایه زور ایش امکانیتیگه ایگه. اصلاحات ایچی ویتیشتن بویان بز نورغون تاشقی خوف خطرنن زربیسیگه اوچورغان بولساقمو آخرقی حسابتا خوف خطرنی بیخطرلیکی آیلاندیرالیدوک. بونوندا بز دل اوز ایشیمیزنی یاخشی قیلیب تەرەققىيات مەۋقەسىنى دۆلەت ئىچىگە قويۇشقا تايانلىق. يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىشتا ئىچكى ئېھتىياجنى ئاشۇرۇشتىن ئىبارەت ستراتېگىيەلىك ئاساسىي نۇقتىدا چىڭ تۇرۇپ، ئىشلەپچىقىرىش، تەقسىمات، ئوبوروت، ئىستېمال جەھەتتە ئىچكى بازارغا تېخىمۇ كۆپ تايىنىپ، خەلق ئىگىلىكىنىڭ ياخشى سۈپەتلىك ئايلىنىشىنى شەكىللەندۈرۈش كېرەك. تەمىنات تەرەپلىك قۇرۇلمىلىق ئىسلاھاتتىن ئىبارەت ستراتېگىيەلىك يۆلىنىشتى چىڭ تۇرۇپ، تەمىنات سىستېمىسىنىڭ ئىچكى ئېھتىياجغا ماسلىشىشچانلىقىنى ئاشۇرۇپ، ئىقتىسادنىڭ ئايلىنىشىدىكى توسۇقلارنى راۋانلاشتۇرۇپ، كەسىپ زەنجىرى ۋە تەمىنات زەنجىرىنىڭ مۇكەممەللىكىنى ئاشۇرۇپ، ئىچكى بازارنى ئاخىرقى ئېھتىياجنىڭ ئاساسلىق مەنبەسىگە ئايلاندۇرۇپ، ئېھتىياج تەمىناتنى يېتەكلەيدىغان، تەمىنات ئېھتىياجنى يارىتىدىغان تېخىمۇ يۇقىرى سەۋىيەلىك ھەرىكەتچان تەڭپۇڭلۇقنى شەكىللەندۈرۈش لازىم. يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسى ھەرگىزمۇ يېپىق ئىچكى ئايلىنىش بولماستىن، بەلكى ئوچۇق ھالەتتىكى ئىچكى تاشقى قوش ئايلىنىشتۇر. زور ۋە راۋان ئىچكى ئىقتىسادىي ئايلىنىشنىڭ شەكىللىنىشىگە تۈرتكە بولغاندىلا، پۈتۈن دۇنيادىكى بايلىق زۆرۈر ئامىلىنى تېخىمۇ ياخشى جەلپ قىلىپ، ئىچكى ئېھتىياجنى قاندۇرۇش بىلەن بىرگە دۆلىتىمىز كەسىپ تېخنىكىسىنىڭ تەرەققىيات سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈپ، خەلقئارا ئىقتىسادىي ھەمكارلىق ۋە رىقابەتكە قاتنىشىش يېڭى ئەۋزەللىكىنى شەكىللەندۈرگىلى بولىدۇ. ئۈچىنچى، 14-نچى 5 يىلدىكى ۋە 2035 يىلغىچە بولغان ئىقتىسادىي تەرەققىيات نىشانى توغرىسىدا. پىكىر ئېلىش جەريانىدا بەزى جايلار ۋە تارماقلار 14-نچى 5 يىلدىكى ئىقتىسادنىڭ ئېشىش سۈرئىتى نىشانىنى 2035 يىلىغا بارغاندا ئىقتىسادنىڭ ئومۇمىي مىقدارى ياكى كىشى بېشىغا توغرا كېلىدىغان كىرىمنى بىر قاتلاش نىشانىنى ئېنىق ئوتتۇرىغا قويۇشنى تەكلىپ قىلدى. ھۆججەت تەييارلاش گۇرۇپپىسى ئەستايىدىل مۇھاكىمە قىلىش ۋە ھېسابلاش ئارقىلىق مۇنداق دەپ قارىدى. ئىقتىسادىي تەرەققىيات ئىقتىدارى ۋە شارائىتىدىن قارىغاندا، دۆلىتىمىز ئىقتىسادىنىڭ ئۇزاق مۇددەتلىك مۇقىم تەرەققىياتىنى ساقلاشتا ئۈمىد ۋە يوشۇرۇن كۈچ بار. 14-نچى 5 يىلنىڭ ئاخىرىغا بارغاندا ھازىرقى يۇقىرى كىرىملىك دۆلەت ئۆلچىمىگە يېتىش، 2035 يىلىغا بارغاندا ئىقتىسادنىڭ ئومۇمىي مىقدارى ياكى كىشى بېشىغا توغرا كېلىدىغان كىرىمنى بىر قاتلاش تامامەن مۇمكىن. شۇنىڭ بىلەن بىرگە كەلگۈسى بىر مەزگىلدە تاشقى مۇھىتتىكى مۇقىمسىزلىق، ئېنىقسىزلىق ئامىللىرىنىڭ بىر قەدەر كۆپ بولىدىغانلىقىنى، ئىچكى ئىقتىسادىي تەرەققىياتقا زەربە يەتكۈزۈش ئېھتىمالى بولغان بىر مۇنچە يوشۇرۇن خەۋپ خەتەرنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى، يېڭى تاشسىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمىنىڭ يەر شارى مىقياسىدا كەڭ تارقىلىپ چوڭقۇر تەسىر پەيدا قىلىۋاتقانلىقىنى، دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ سىجىل پەسكويغا چۈشۈپ قېلىش ئېھتىمالى بارلىقىنى ئويلىشىپ، ئوتتۇرا ئۇزاق مەزگىللىك يىرىك پىلان نىشانىدا ئىقتىسادىي قۇرۇلمىنى ئەلالاشتۇرۇشقا تېخىمۇ ئەھمىيەت بېرىپ، ھەر قايسى تەرەپلەرنى خىزمەتنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى تەرەققىياتنىڭ سۈپىتى ۋە ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈشكە قويۇشقا يېتەكلەش كېرەك. پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ تەكلىپىدە ئاساسلىقى چوڭ يۆلىنىش بەلگىلىنىدۇ، چوڭ ئىستراتېگىيە بېكىتىلىدۇ. شۇڭا ھەر قايسى جەھەتلەردىكى ئامىللارنى ئۇنىۋېرسال ئويلىشىپ، تەكلىپ ئارگىنالىدا 14-نچى 5 يىلدىكى ۋە 2035 يىلغىچە بولغان ئىقتىسادىي تەرەققىيات نىشانىنى بايان قىلىشتا خاراكتېر بېكىتىشنى ئاساس قىلغان، مىقدار بەلگىلەشنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئۇسۇل قوللىنىلدى. يىرىك پىلان پروگراممىسىنى تۈزگەندە ئەستايىدىل ھېسابلاش ئاساسىدا مۇناسىپ مىقدارلاشقان نىشان ئوتتۇرىغا قويۇلسا بولىدۇ. 4-نچى، پۈتكۈل خەلقنىڭ ئورتاق بېيىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش توغرىسىدا. ئورتاق بېيىش سوسىيالىزمنىڭ ماھىيەتلىك تەلىپى، خەلق ئاممىسىنىڭ ئورتاق ئارزۇسى. ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇشىمىزدىن مەقسەت
тиги тектин айтканда бүткүл халыкны ортак бийитиш үчүндүр. Яңы жоңго курулгандан буян, болупму ислаат ичип итиштен буян партиябыз халыкны иттифаклаштырып ва жетеклеп ортак бийиш нишанын ишке ашыруу жолунда бошашмай тырышып, халыкнын турмуш сәвиясын үздүксүз өстүрдү. Партия 18-нче курултайдан буян биз намараттыктын кутулдуруш өткүлүгү хожом кылышны эң муйум орунго койдук. Азыркы өлчөм боюнча езладыкы намарат аалынын хаммысын намараттыктын кутулдуруш бүткүл халыкнын ортак бейишин илгири сүрүштүки бир зор тадбирдир. Азыр дөлтүбүздө тараккыят таңпоң болмаслык, жетерлик болмаслык маселеси яна эле гәүдәлик. Шаар езла Rayonlarının taraqqiyat farqi və kirim təqsimat farqi bir qədər çox. Bütkül xalqının ortaq beyişini ilgiri sürüş uzaq məzgillik vəzifə. Lakin dövlətimizdə ümumüzlük halıq cəmiyyət qurub çıxıb, sosialistik zamanı vilaşqan dövlətni ümumüzlük quruş yeni səpirinin başlanışıqı əgişib, bütkül xalqının ortaq beyişini ilgiri sürüşünü teximi moyum orunğu qoyub, qədəmini puxtu besib, uzaqçı boşaşmay işləb, Bu nişanga yetiş üçün teximi paal tirishchanlyk körsetishimiz şart. Şoňa taýyp orginalyda 2035-nji ýylyga barganda sosialistik zamanyvilaşdyryşny asasy jihetden amalga aşyryş kelgüsi nişany hakyda toxtalganda bütkül halkynyň ortak beýişi jihetde teximi roşen maýetlik ilgirläş golga kelidi dep oturyp goýuldy. Halkynyň turmuş süpütini ýagşylaşga daýir kysmyda ortak bir işe puhtı kadem bilen türütkü buluş, gevdelik tekitlenip, bazı mühim talep ve zor tedbirle oturup koyuldu. Bundak bayan kılıç, partiyanın umumi yığın hüccetleri de teki tuncuk etim bulup, hem ilgirleş yolun işi ve küreş nişani inek körüstü berildi. Hem hakikat emeliyetin izdinlenip, terakiyat kanuniyetine uygulaştırılıp, ihtiyaç bilen imkaniyetki tan itibar berildi. Bu xizmet davomida uni faol va puxta egilab, butkul xalqning ortaq beyishini ilgiri surish yo'lida uzluksiz ilgirlishimizga foydaliq. 5. Taraqqiyot bilan xavfsizlikni bir tutash planlash to'g'risida. Biz shuni borgan sari cho'nqur tonib yetdikki, xavfsizlik taraqqiyotning oldingi sharti. Taraqqiyot xavfsizlikning kapolati. Hozir va bundan keyingi bir mazgil Dövlətimizdə türlük ziddiyyət və xəvf-xətər asan yüz birdiğən məzgül bulub, mülçərliklə boludiğən və mülçərləş qiyin bulğan türlük xəvf-xətər amilləri körünərli köpüyüdü. Biz tərəqiyyat bilən xəvfsizlikni bir tutaş planlaşdı çıntırıb, pürsət ingi və xəvf ingini küçəytib, tövənçək təpəkkürünü turğuzub, qiyinçiliqni teximi toluqıraq mülçərləb, xəvf-xətərini teximi çonqırraq oylab, Yuçuklarını itiş ve aciz taraflarını küçe itişki ehmiyet verip, el kılgış kademini yakşı besip, teşebbüskarlık cinini obdan kılıp, türlük havup kater ve hırslanın önümlük aldığını elip ve onu tüketip, sosyalistik zamani vilaştırış işlerinin onuşluk algı sılcıtılışıga hakiki kapalet kılışımız şart. Yukarıki tonuş asası da, teklif orginalı da, mahsus bölek acırtılıp, Taraqqiyat bilan xavfsizlikni bir tutash planlash. Davlat mudofiyasi va armiyaning zamonaviyligini tezlatish qatorliklar strategiyalik o'rlashtirilib, umumiy davlat xavfsizligiga qarshi chiqing turish, davlat xavfsizligi tizimisi va iqtidor qurilishini kuchaytirish, davlat xavfsizligi to'sqinini mustahkamlash ta'kidlandi. 6. Tizimga qarshi chiqing turish to'g'risida. Taklif originalida 14-nji 5 ýyl mezgilidiki iqtisadi, ijtimaiy taraqqiyatda sistemi qarşıda çyň turuş prinsipiga amal qilish şart dep oturup goýuldy. Partiýa 18-nji qurultaýdan buýan partiýa merkezi komiteti partiýa we döwlet işlerini sistemilik planlaş, bir tutaş algy siljitişde çyň turup, ýeňi amaliýetniň ihtiýajyna asasen bir qatar ýeňi orlaşdyrma we ýeňi tedbirlerini şekillendirip, bütün partiýa Bütün memleketki her millet halkını yetekleb, tarihi muvaffakiyetlerini koluğa keltirdi. Bu jarayanda sisteme karşı ulluk ideye ve hizmet usulü boldi.
Umumüzlük halk cemiyet kurup çıkandıyken biz sosyalistik zamanı ulaşkan devletini umumüzlük kuruş yeni seferini başlayımız. Devletimizin terakkiyat muhiti da çonkur ve mürekkep özgürüş bulu atıdı. Terakkiyat tempon bulmaslık, yeterlik bulmaslık meselesi yenili gevdilik bulu atıdı. İktisadi, icdimai terakkiyatdaki ziddiyetle mürekkepliş atıdı. Şuna sistemi karşın çıkış kılgan asastı planlap ve hel kılıp, her kaysi sahadaki hizmetlerini ve sosyalistik zamani ulaştırış kuruluşunu umumüzlük maslaştırıp ilgiri sürüşümüz şart. Yettinci, umumüzlük hallık cemiyet kurup çıkışını tamamlaş ekvali ve cakarlaş vakti doğrusu da. Partiye kurulgalıkıga 100 yıl bolganda 1 milyard neç 100 milyon ahalıgı nep yetküzüdüğen tekimi yukarı seviyelik hallık cemiyetini umumüzlük kurup çıkış, partiyemizin yeni əsiri kirgendinkin hallık cemiyetini asası cahitin kurup çıkış asası da oturu koygan küreş nişanı. Xalqqa bergen tantanlik va'disi. Islohot Echevitishning dastlabida partiya markaziy komiteti hollik jamiyat qurish strategiyalik tasavvurini o'ttirib qo'ygandan buyon biz xalqning go'zal turmush istikini kurash nishoni qilib necha avlod kishilar boshdan oxir bo'shashmay davomli kurash qilib keldik. 13-5 yil mazgili umumizlik hollik jamiyat qurib chiqishning hal qilg'ish g'albisini qo'lga keltirish bosqichi. Biz muhim noktunu tutuş, kemtülükünü toluklaş, aciz taraflarını küçe etişini gevdilendirip, zor havip hatarının olduğunu iliş ve onu tüketiş. Namıratlıktan del cahidi kutulduruş. Bulgunuşunun olduğunu iliş ve onu tüzeş katarlık, ötkelgi hocum kılış canlılarını katti yakış kılıp, bir katar yeni zor muhabbetlerine eriştik. Tuyuksuz yüzbergen yeni taşıman öpki yalığı yok mu? Devletimizin iqtisadi, ijtimoiy taraqqiyotiga naitti zor paydasiz ta'sir elib keldi. Partiya Markaziy komitetining kuchli rahbarligida butun mamlakat xalqining o'rtaq tirishi orqasida yangi tasman o'pki yalug'i yuqumining oldini olish tizginlashda zo'r strategiyalik natijalar qo'lga keltirildi. Devletimiz iqtisodiy, ijtimoiy ishlarni asliga keltirishda dunyo bo'yicha oldin qatorda mangdi. Asaslıq iqtisadi ko'rsatkichlə yaxşınışqı yüzləndi. İctimai işla, xalq turmuşi önümlü kapaletki iyi qılındı. Mölçərin işcə, bu yıl dövlətimizin işki işləb çıxırış umumi qiməti 100 trilyon yuandın aşıdı. Xalqın turmuş səviyyəsi körünərlik ösüdü. Hazırqı ölçən boyca, yezladiki namırat ağalının həmisi namıratlıqın qutuludu. 13-5 yıllık yirik planda bekitilgen terakiyat nişani, umumüzlük allık cemiyet kurup çıkış nişani öz kararlı da işgı aşıdı. Növette umumüzlük allık cemiyet kurup çıkışının yanıla dağımlı şuvatkalık közde tutulup, teklif arginalı da umumüzlük allık cemiyet kurup çıkışının el kılgış gelbisigi erişte, el kılgış muhabbetle kolu keltürülüdü o da bayan kılındı. Diler yılının aldıngı 20'da, Partiya Merkezi Komiteti umumüzlük hallık cemiyet kurup çıkışını sistemilik bağlaydı ve kulaslaydı. Andın, devletimizin umumüzlük hallık cemiyet kurup çıkallıkını resmi cakarlaydı. Hürmetlik radyo anıgıcılar, biz bugünkü günüş programımızda Başucu Xi Jinping'in 2022'li 3. ayının 17. günü Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin yığını riyasetçilik kılganı sözlügen stratejik iradını saklap, yukumunun aldığını iliş hizmetlerini inçke puhtu tutuş gerek namlık sözünün mühim noktasını ve Başucu Xi Jinping'in 2020'li 10. ayının 26. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti 5. Umumi Yığında bergen Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin Halk İgiliki Terakiyatı ve İctimai Terakiyatının 14. 5 yıllık yirik planı ve 2035. yılı içi bolgan Kelgüsi Nişanlı Tüzüş Doğrusu'daki teklifler kadar zatının bir kısmını anlattık.

Bugünkü programımız müşer dayarlaştı. Programımızdan mesul materyali Adıl Ablet, Nozgül Emir. Nazar etsin Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Tanıqmalar, stansımızdan başka programlarda bolsun.

25 yaşqa kirgan chegimda yurtdan bosh ilib chiqib ketmoqchi bo'ldim. Chunki bir qitimliq ish meni mushindiq tanlashga majbur qilgan edi. Kesal yotgan dadam meni yeng ichilgan 10 modahiyaga suv boshlashga buyurgan edi. Kelkun mazgili bo'g'ashqa suv apamoq uncha tasamas edi. Ammo yeng chepilgan eriqning yor ilib ketish xavfi mavjud edi. Uning ustiga ichilgan yerimiz sal egizlik bo'lganligi uchun Su eriqi bekrek çınqılıp gelişi mümkün idi. Şuna sel ansırıp çoğun üstenge silingan azımığa işki yağışını bekittim. Onun üstüge şahşun bulana taşıldım. Andın onun üstüge öydün ilip bağın konu gilemi yaptım. Şu haman su lömüde kütürülüp eriq tarap kesildi. Ketmeni dolamğı silip etizliğe yenige çaptım. Degendek su mu mən bilentan etizliğe berip oğan idi. Hele etizinin karlarını müstahkemdeydim, hele eriq boylarda çepip yürettim. Herhalde başka özgürüş bulmay, bir neçe etiziyaya su başlanıp buldu. Ama bir çağda oylumğa yedin eriqnin suyu tatılıp getdi. Ve etizliği kırp olgan su mu, pşayman qağandak arkısı qarıp yıkışka başladı. Hutti,

Kichikgina o't yolquni barmoqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxan butun badanning horg'iligini yo'qotdi. Bir tomchi suv qalbimizni namlay olaydi. O'rkeshlab iqiyotgan

Çangcang Deryası'nın suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adam bir bölek müzikinini yalvuz çalalaydı. Simfoniya ömükü orulluğan müzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tıpırkı, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

老井。

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni köylə sizge hemra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlərinin təşnalıqını kandırdıgan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pərvaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlam. Çarçıgan peytlerinizde küy yukulak silam. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdıgan yanırat nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yiz tuğulağı tolgusu. Kenundak olsa tüncü küyümüzle başlap gettik. Merhamet. Merhamet.

Radyonu uçlu dostlar, biz xiyal sürüşünü yaxşı görürüz. Bırak yatkan çağda kığan xiyal, kançilik şiirin, kanç konkırt, kanç inik bozu mu? Ornumuzdan tursakla, nimbop kalıdı, hırhalışıp kalıdı. Şuna ornumuzdan turup tepekkür kığanda, andın hakiki kımmetini tapkan buladıkemiz. Yeni gelip seyli kıpşürüp tepekkür kısınız, xiyallarınız tekimi canlıq ve özgücü buludu. Belki bundaq buluşunun məxbiyeti hayatlıq hərəkətdə degəndən ibarət buluşu mümkün. Səyli qısınız, yol buyudiki hər bir tüpkiya, hər bir tal taşdın tatıb, həm minərsə sizgi çəksiz güzəl əslimlərini ata qılıdı. Səyli qılış yarıyanı da məlum bir gün, məlum bir iş, hətta dostunuzdan bir eğiz sözü, hər kiti, külküsü, xundi kitabdək, əsərdək sizin köz aldığınızdan ötüdü. Yani şundakla özünüzde erkeğin koyu bitip tabiyatının huzurluğunu siz. Bu çağda ya ki özünüzde eyiplişiniz, ya ki özünüzde kayıt tonuşunuz veya ki yeni bilimlerle erişip gelişiniz mümkün. Kıskığını bir bilek yol, sizge nurgunu yeni çikayipiyat ata kılıp, sizden turmuşunuzga hıl mı hıl tembirdi. Elbette hem nerse bu çağda in tayin yeni çituyludu. Bu yenilik sizge icadi tuyğu ata kılıdı. Bir buvay geldi, onun ötmüşü bir sır. Bir balı geldi, onun kelgüsü namelim. Bir cüp aşık meşk gelip atıdı, ulamı yenice. Adamın arzusu mu manumuşunun kokşaş, yenilik bilen konuluk girelişip etken, küçükkini dünyada barlık gelip, yetilgen emez mi? Şunun için, tevziyerim şu ki, muhabık peytin tepip seyli kılın, özünüz gibi biraz vakit verin, güzel arzularınız hakkında oyunup durun. Bunda olsa küllerimiz devamlı silahının hazırlığı güzel demlerinden üçün.

0: 人民广播电台，
1: 中央人民广播电台，
0: 全国新闻联播。
2: 各位听众，晚上。

Hürmetli radyo dinleyiciler. Bu kıdemki Cumhur Nazar programımız müşerref haberleşti. Programımızın diktörü Şirin Gültoğdu. Mesul muhariri Polat Amanduri, Enver Erkin. Nazaratçısı Arapa Tüsencan. Tövende diktörler, stansımızın anıtlış aldı durgan başkı sarıhıl programları da bulsun.

0: مۇسابىقىسى، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش كۆرگەزمىسى، غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسى ئۆگىتىش ئۆگىنىش دەرسخانىسى، غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسى مەدەنىيەت ئىجادىيىتى توپلىمى، شېئىردىكى غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسى ھەم تۈردىكى كۆركى قاتارلىق ئۆزگىچە پائالىيەتلەر ئۆتكۈزۈلىدۇ. Hemde gayri maddi medeniyet mirası hizmet hanıları baylıkını udullaştırış, almaştırış, hem berleşki teşkillenip tutkili, yiskılgılı, anlıgılı, huzurlangılı bulunduğun çökme medeniyet katlı merikisi teyyarlanır. Enver Tursun, Kayseri Kıyım, Liu Jianming, Batu, merkez ve devlet organları, münasibetlik ministerlik komitetlerden gelen aziz mihmanlar, her kaysi ülke abdonum rayon, bevasitə qarışlıq şehirlerinin medeniyet ve sayahat tarmaklarındaki münasibetlik mesul yoldaşlar, mütexessis alimler, saha cemiyetleri, karxana süpü mesulleri faaliyetke katlaştı.
1: Stansımız muhbiri balığın haber kıladı. 2026 yıllık Şinjang Yaxşı Cayı Şinjang'a gayri maddi medeniyet mirasları cihette yardım veriş başlayımlık körgezme faaliyetine körgezme rayonunun yuğurma yeni endizisi icadi berpa kılınıp caylardaki gayri maddi medeniyet mirası medeniyeti sahe halkıp yuğurulup yeni hayatı küçük kozgatıldı. Bu növetlik faaliyette ilgirki Şinjan'a yardım veriyatkan ülke şehirler bilen Şinjan ayrım körgezme rayonu tesis kılıştık en-envi endize buzup taşlanıp, körgezme rayonlarını ortak tesis kılış, eserlerini ortak yaratış, faaliyetini ortak ilgiri sürüştün ibaret yepyeni körgezme pilallaş tepek gori kullanılıp, 6 çoğun has bölek tesis kılındı. Bintuan 8-ci şesi Şeyhanzi Şehirlik Mədəniyyət Təntərbiyyə Radio Televiziya və Sayahat İdarisi Partiya Qrupsının əzası İdarının Muavin Başlıqı Cihan Şənşən Mundaqdırı. Fəaliyyətdə Şincanqa yardım veriyatqan Nurğun Ölkə Şəhər Bintuanki şəhərlər bilən yoğurulğan Körgəzmə rayonu təsis qıldı. Məsələn, Leonin ölkəsi bilən Tarbağatay vilayəti 8-ci şesi 9-ci şesi Beijing bilan Xotan viloyati 14-chi shisi Kunyu shahri hamkorlashib yog'urma ko'rgazma zali barpo qildi. Bundan keyin madaniyat ijodiyati to'plami, varislik qilish, o'g'itish zali, o'zgicha manzara ziyofati, usul musiqa jamg'ahi, un, nur, elektron sinlardan iborat yangi fan texnika vositasi orqali g'ayri moddiy madaniyat miroslarining jalbkorligini namoyon qilib, texmu ko'p kishini g'ayri moddiy madaniyat miroslarini tushunish, g'ayri moddiy madaniyat miroslarini yoqtirish, g'ayri moddiy madaniyat miroslariga varislik qilishga qatnashish imkoniyatiga ega qilamiz. Beijing shahri bilan Bingtuan 14-chi shisi Kunyu shahrining birlashma ko'rgazma rayonida g'ayri moddiy madaniyat miroslari varislari Beijing teri qo'rchoq o'yini, Kunyu dutar yasimichiligi, 12 muqamni birlashtirib teri qo'rchoq o'yini orqali Wen Tongshu er xotinning muqamni qutqizib olganligidek ta'sirli hikoyani qaltis o'raladi. Mo'nglik, yiqimliq dutar musiqasi tengkash qilinib, butunlay o'xshamagan ikki xil san'at shakli o'zgicha madaniyat uchqunlarini hosil qildi. Naqmaydondagi tomoshabin Wang Xintong mundoq dedi. Menimcha, Beijingning teri qo'rchoq o'yini bilan Xinjiangning bu g'ayri moddiy madaniyat miroslari nihoyatda yaxshi yo'g'irilibdi. Bunidan nihoyatda yengilik his qildim. Bu şekildeki oyunu görüp, gayri maddi medeniyet maraslarına teğmü kızıqıp kaldım. Onlarını teğmü çüşen güm keldi. Bu növetlik pahaliyette, sahni körgidin tinç haletki körgezme gece bütün ceryanığa yuğurluş bilen billi ötüş ideyesi sandırıldı. Körgezme zarada köpkıl şekilde rayon halkıgan gayri maddi medeniyet marasları medeniyetinin uçurışı ve yuğurluşu namayan kılınıp, en-envi gayri maddi medeniyet maraslarının rayon çeklimisi buzup taşlanıp, yepyeni hayatı küçük kuzgatılı. Zhejiang ülkesi bilen Aqsu vilayetinin birleşme körgezme rayonada körgezme kılıngan Xiuzhou dehqanlar resimleri ve Dolan dehqanlar resimleri de Cenubi Jongo'nun güzelliği bilen Şinjan'ın cüşkülüğü bir-birge hüsün koştu. Zhejiang ülkesinin gayri maddi medeniyet mirası türü Jiaxing uçak resimlerinin vekillik varisi Zhou Shengbo muhbirga bu qitimki faaliyet üçün Şinjan amili yuğurulgan Uçak resim eserini icat kılgalıqını eğitip mındaqdırı. Uçak sızılgan her bir parça resim uxşımgan mənigi ige. Resimdeki onar milletler itibaklıqa, karlaylısı Şincan xalqının egilmez sunmas ruhi

0: da oşuruş gerek dep tekleri. Zumrat Ubul, Mongol Köre Nahiyesi Mayak Ziyali Yaşlar Sarıyı'a verip, Xıc Yaulu'nun iş izleri körgez mahanısını ekskursi yakıldı. Hem de yoldaş Xıc Yaulu'nun Mongol Köre Nahiyelik 15-16 növetlik xalık kurultiyinin vekili bolgan, onun şahsiyetsiz, sap, xalıkçılık hissiyatı, uzakça boşaşmasıqtık emeli işleş isteli her bir vekilinin ögün işige erzeydi. Her derecelik xalık kurultiyi vekilleri toğra siyasi netice karşını baştan ahır yetekçi kılıp, ülkeye toğrılanıp, devir mesuliyetini namayan kılıp, sosyalistik zaman yulaşkan Şincan kuruşka xalık kurultiyinin akıl parası ve vekillerinin küçünü koşuşu gerek dedi. Li Ningping, Dilşat Qidirxan Katarlıqlar tekşürüp tətqiq kılışka katlaştı.
1: Stansımız muhbiri Gaumunhuy haber kılıdı. Memleket boyunca bir kıtımdıla özgertip kengeytiş kuruluşu musabisi en uzun bulgan yokur süratlik taş yol türü, devlet yolu 30. liniyası Lenyungan Korgas, yokur süratlik taş yolunun Şınşınşan Kumul Tuyuk bölgünü özgertip kengeytiş kuruluşu tamamlanıp bugün resmi katnaş başlandı. Bu kıtım katnaş başlangan Şınşınşa Kumul Tuyuk bölgünün umumi uzunluğu 537 km bulup, koş yönelişlik 4 avtomobil yoldun koş yönelişlik 8 avtomobil yoluğa özgertilip, derecesi gösterildi. Layihadaki saatlik süreti 120 km. Yol ulunun kenglikki 28 metreden 42 metreye kengeytildi. Bu türde katnaş başlangandan keyin avtomobillarning rayon halkıp tak musapılıp yürüyüş vakti 2 saatin köpüre kısqaraydı. Beijing'den Şinjan'a öz avtomobili sayahat kılıp kelgen sayahatçı Yao Jingjie yeni yoldaki katnaş özgürüşüne hakiki his kıldı. O mundaq dedi. Koş yönelişlik 8 avtomobil yolu intayın azade, yol yüzü intayın tekşiyken bek rahat his kıldım. Şinjan Katnaşkı Mablaq Seliş Guruhi, Kumul Şöbü Şirketi Partiya Komitetinin Şujesi, Baş Direktoru Wu Tao, Pütün Liniyadaki 22 bağlımı yolda, Hakiliş Ponkiti Caylaştırılgalıqı, Hakiliş Tüzümü Eçivit Şekildin, Yepik Şekildiki Torlaştırıp Hakilişki Özgertilgenlikini Tonuşturup Mandaq dedi. Bir avtomobilning aqeliş punktidan chiqishi ketadigan vaqt 30 sekunddan 35 sekundgacha bo'lgan vaqtdan 10 sekunddan 15 sekundgacha qisqartildi. Avtomobil yo'lni avtomobil oqimiga asosan aql tengshashga bo'ladi. Bundan boshqa bu turda butun rayon raqamlik sazmi mudofaa tizimisi barpo qilib, aql uskuna va odamsiz uchqudan foydalanib, har vaqt kech kunduz butun rayon bo'yicha ko'zitib o'lchashni amalga oshirib yol ahvali xavf xatarga oldin hukm qilib, shoferlar va yo'lovchilarga bexatar yo'l yurish muhiti hozirlaymiz. Bu turda 2023 yil 12 oyida qurilish boshlangandan buyonki 2 yildan ko'proq vaqtda yo'l qattiq detallarining darajasi o'stirilib qolmay, yana butun liniyadagi mulozimat rayonlarining mulozimat sifati o'stirildi. Növbette, bütün liniyadaki 12 mulazimet rayonuğa tok kaçılaş əsliyasının 80'i, keç gündüz ticaret kıldığan may kaçılaş, gaz kaçılaş punktidin 12'si orunlaştırıldı. 80 ayının 13 günü yana tok kaçılaş mulazimeti bilen toluk kaplaş işe aşırılıdı. Erkaysi mulazimet rayonları yana toktalığı oranını kengeytip, yürüyüşlik əsliyelerinin derecesini östürüp, şoförler ailesini köpeytip tesis kılıp, borandın müdafiyelini şirişatkisi, Neutral su aylını sistemisini yürüyüşleştirip, kurup, şoförla yolcuların seferge çıkış tesiratını her tarafına elalaştırdı. Kumul Şehirlik Katnaş Transport İdarisi Partiya Komitetinin şujisi, idarının muavin başlığı Wang Yutao, türde katnaş başlaşının liniya boyutaki ixtisat, cemiyet taraqiyatına nispeten muhim ehmiyetki ilgi işgallikini bildirip mündaq dedi. Universal katnaş ve akıl sistemini takamillaştırıp, yukarı süratlik taş yol bilen tömür yol, devlet, ölkü, gol liniyelerini yuçuksuz cipsilaştırıp, taş yol, tömür yol birleşme transportori ve Şinjan'ın kömürünü sırtık toşuyduğun asası gol yol toru berpa kılışını tizletişki paydalıq. Şunun bilen bile, bu tür Şarkı Şinjan sayahat koridorunu tutaştırıp, Çigra içindeki sayahat menziri noktalarını ünümlük tutaştırıp, yol doğru mulazimet esliyelerinin derecesini östürüp, Şincan katnışı yakşı diyen mulazimet markasını umumi yüzlük cülalandırıp, Şincan'ı kırıp çıkılan taş yol asası yolunun katnış iktidarını esirlep aşırıdı.
0: Stansımız muhbiri Zhu Yuezan haber kıladı. Jongu Nefet Tabii Gaz Grubu Şinjan Neftlik Şirketi Neft Eliş İkinci Zavodunun 81. numarlı tabii gaz bir taraf kılış punktunun iktidarını yukarı götürüp özgertiş töri bugün resmi işe kiriştirildi. Punktki yeniden kurulgan künge 1 milyon 500 000 kubmetr tabii gaz bir taraf kılış boyunca soğutuş kurulması 15 gün mukim sınak kılıp yürüştürüş arkalık umum yüzlük işe kiriştirildi. Punktning neftlik ishlab chiqargan Amroh gazni kundalik bartaraf qilish iqtidori 2 million 500 ming kub metrga yetmaslikdan eshib 3 million 900 ming kub metrga yetib, tabiiy gaz bartaraf qilish punktining ko'lami g'arbiy shimoldagi eng cho'ng bo'lishdan mamlakat ichidagi eng cho'ng bo'lishga ko'tarildi. Amroh gaz deganimiz neft olganda yer ostidan bir vaqtda chiqqan tabiiy gazni ko'rsatadi. Jongu Nefet Tabii Gaz Grubu Şinjan Neftlik Şirketi Neft Eliş İkinci Zavodi Tabii Gaz Bir Taraf Kılış Punktinin Başlığı Wang Bin Ahval Tonuşturup Mundaq Dedi. Amroh Gazni Bir Taraf Kılgandan Keyin Tarkibidagi Güngürt, Şuylu Nuqtisi, Tinglu Nuqtisidan İbarat 3 Körsetkich Devletnin Birinci Turdagi Gaz Çıqırış Ölçimige Yetip, Havaga Çıqırıp Yetadigan Amroh Gaz 30 Million Kub Metr. Karbon 4585.6 tonna azayıp, muhit qoğdaş önümi körnerlik boldi. Jongu Nefet Tabii Gaz Grubu Şinjan Neftlik Şirketi Neft Eliş İkinci Zavodi Partiya Komitetinin azası Zavodnın muavin başlığı Ni Xiaolong iktidarını yukarı götürüp özgertiş türüde soğutuş kurulmasını yeniden kurgandan başka yana akıl punkit zavod kuruluşu elip barğalıqını tonuşturup mındaqtını. Gaz tasvir hasıl qilish texnikasini kirgizib, lazer nurluq uskuna orqali metanni tekshirib, o'lchashni mukammallashtirib, aql bexatarlik qalpiqi charlash tekshirish mashina odamini umumlashtirib, butun rayon bo'yicha sezilgan odam bilan mashina moslashadigan strolog mudofiya tori barpo qilib, sonliq ma'lumot orqali yurish turadigan aql punkit zavodiga qarab puxta qadam tashladik.
1: İstansımız muhbiri Zhu Yuezan haber kıldı. Garip'nin gazını şarkı yetküzüş, işkinci, pişinç liniyası, Kansay Turubu yolu kuruluşunun işkinç numaralık toneli 7. ayının 28. günü tutaştırıldı. Garip'nin gazını şarkı yetküzüş, işkinci, pişinç liniyası, Kansay Turubu kuruluşu, devletimizin garibi kısmının energiye yetküzüştüki açkuşluk tızgırlandığan noktalık kuruluş. Şundakla gaz menbe orunu bilen devletimizden otura şarkı kısmındaki gazı şiltiş bazlarını tutaştırdığın yadroluk boğuz. Muhim yol. Bu kuruluşta 2023 yılı 10. ayının 15. günü kuruluş başlanan olup, asaslıkı toneli kuruluşu, liniye ve ponkit meydanı kuruluşu katarlı kuruluş türlerini özü içine alıdı. Bunun için de toneli kuruluşta tağ tonelinin cemi töğütü yasılıdı. Umumi uzunluğu 23.147 kilometre kilodu. Devlet turubu toru goroyi, gerbi kısım turubu yolu şirketi Kansay bölüktürünün icraiye muavin direktörü Liu Fuhu muhbirga. Bu kıtım tutaştırılan 2. numaralı tonelinin umumi uzunluğu 4.236 metre kilodu kalıqını eğitimindak dedi. Beton koyuş üner senetini alalaştırıp, mehsus beton koyuş süpsi yasap, Qezish mashinasida uda qezib, orqa safda mas qadamda betonni qaturishni ishqa oshirib, tonel qezish jarayonidagi yo'chiqni vaqtida to'ldirib, yer qatlimi va yer yuzining o'ltirishib ketishini unumli tizginlab, qorishimi tog' jinslari qurilmasini mustahkamladik. Ham uzun tonel qurilishda beton qo'yish, qurilish muddatini cheklab qo'yishda qiyin masalani hal qildik. Ham tonel gavdasining Sudun müdafiyeleniş iktidarını östürüp, tonel torubu bülüki ve etraftaki koruşumu takcınıslarının tiz sürette mustahkem gavdi şekillendirişini emelge aşurduk. Nöbette Garip'nin gazını şarkı yetküzüş, ikinci, üçüncü liniyası, Kansay torubu yolu kuruluşunun 66% tamamlandı. Liu Fuhe mındak dedi. Kuruluş umumizlik pütüp işgı kırıştırılgenden ki, Garip'nin gazını şarkı yetküzüş turubu torunun gaz bilen təmirləş mokumluğu ve ciddi taqabül turuşta təmirləşki kapaldatlıqılı səviyyəsi körünərlik üsüd

0: Ya o şanrong mundaqdırı. Hazır maşına adamge memuri işlerga dair məxsus çoğun model bilim amri səbləb, yuqri yeng texnikalıq kəsiblər tərəqiyyat rayonu, yeng şəhər rayonunun varlıq işbeciri siyasətlərini kirgözüb, siyasətini yeşib düşəndürüş ölçümüdə birdək, pərqsiz bolişini işqa aşırıb, şəhər ahalılırga texmu illiq, texmu təbii həm türtkü boliş tuyğusu beğişladıq. Keyinki qadamda sun'iy aql bilan ma'muriy ishlar birlashtirilgan mulozimatni davomliq cho'nqirlashtirib, texmu ko'p ko'rinishda kengaytirish, qo'llanish ustida izlanamiz.
1: Stansimiz muhbiri Dong Ji-yong xabar qildi. Avtonom rayonlik odam kuchi boylik va ijtimoiy kafolat nazorati, sanoat va uchirlashtirish nazorati qatorliq 9 tarmoq yaqinda birlashib, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining ishdi yorilishining oldini olishdiki 2026-yildan 2030-yilgacha bo'lgan 5 yillik harakat planini yo'lga qo'yish loyihasini besib tarqitib, 15-5 yil mazgilida ishdi yorilishining oldini olish xizmatini haqiqiy yaxshi ishlab, ishdi yorilish sug'urtasining aktiv iqtidorini to'liq joriy qildirib, ishdi yorilish hodisasi yuz berish nisbatini unumli tövallatishni o'tirg'i qo'ydi. Loyihada ishdi yorilish hodisasi yuz berish nisbatini tövallatish, emgak sharoitini yaxshilash, yangi yachi ish qo'llashqanlarning huquq manfaatiga kafolatli qilishni nishon qilib, butun zanjirlik ishdi yorilishning oldini olish boshqarish sistemasini barpo qilib, İşti yarılınışının aldın elişinin tipini, iştin kiyin bir taraf kılıçtın, iştin burun aldın eliş tizgirleşke karab özgertişke türütkü buluş aydınlaştır oldu. Avtonom rayonlik odam kuchi boylik va ijtimoiy kafolat nazorati, ishdi yorilish sug'urtasi boshqarmasining muavin boshlig'i Chin Saijun ahvol tanishtirib mundaq dedi. Avtonom rayonining birinchi navbatlik ishdi yorilishining oldini olishdagi 5 yillik harakat planini solishtirganda, bu qadam yangi yachi ish qurilishqanlarning kasbda zaxmlanishiga kafolatlik qilish, nuqtaliq supa korxonalarining 5 yilda kasbda zaxmlanish yuz berish nisbatini 10%dan ko'proq tovallatishdek nishon yangidan qo'shilib, yangi yachi ish qurilishqan amgakchilar huquq manfaatini kafolatlantirishga yuksak ahamiyat berish namoyon qilindi. Shuning bilan birga oldin elish tizginlash muhim nuqtasida diqqat yanimo ilgirligan holda nuqtaliq sohalarda ishdi yorilish hodisalarining oldini olish tizginlash xatarlik ximiyaviy buyumlar kan binokorlik qurilishi qatorliq 5 cho'ng nuqtaliq sohada 5 yilda ishdi yorilish hodisasining yuz berish nisbatini 10% atrofi tovallatish nishonig'i markazlashtirildi. Loyihada avtonom rayonning tarbiyalash sistemasi qurilishida yangilik yaratib avtonom rayondagi texnik ishchilar maktablarining ishdi yorilishining oldini olishni texnik ishchilar maktablarining bexatarlik tarbiyasining muhim mazmuni qatoriga kirgizishiga turtki bo'ladiganligi ko'rsatildi. Chin Saijun mundaq dedi. Rayon ishlab chiqarish o'qitish birlashma gavdisi, soha ishlab chiqarish o'qitish yug'urma gavdisi, sanoat bog'cha rayoni qatorliq boyliqlarga tayinib, ishdi yorilishning oldini olish bo'yicha maslashish, o'mak tashkillash shaklida tarbiyalashga turtki bo'linadi. Ishdi yorilishning oldini olishni kasblashtirish qurilish tezlatilib, ishdi yorilishning oldini olish, bexatar ishlab chiqarish, kasbiy sog'lomlik qatorliq jihatlardagi mutaxassislar tanlanib, ishdi yorilishning oldini olish mutaxassislar ombori mukammallashtirilib, ishdi yorilishning oldini olish turini turg'izish, baholash, tashviq qilish, tarbiyalash, masalalarga diagnoz qo'yish, tadbir tuzish, baholab tekshirib o'tkazib olish qatorliqlar kasbiy texniki madad bilan ta'minlanadi. Jayla az deganda birdan viloyat darajalik ishdi yorilishning oldini olish ibrat tarbiyasi bazasini yetishtirib, bazig'i tayinib tashviq tarbiyaning amaliy unumini o'stirib, ishdi yorilishning oldini olish tashviqotining qoplash doirasini kengaytirdi.
0: Stansimiz muhbiri Tang Shuiqian xabar qildi. 2026 yillik avtonom rayonlik inoq Güzel Yeza Kent Basketbol Musabıqsi, Kentler Basketbol Musabıqsi hem Çapçal Şibe Abdonum Nahiyesinin 4. nöbetlik Nada Çiniru Basketbol Təklif Musabıqsi 7.29. günü keşte Çapçal Nahiyesi Dao Niyalun Tentərbiyə Bağcısı Basketbol Meydanı'da muvaffaqiyyətlik ayaqlaşdı. 5 gün keskin musabıqlaşış arqılıq Ürümçi şəhri Li Kuy Yemek İşmek Vəkillər Komandası çempionluqqa. Turpan şəhri Şirin Buyluq Vəkillər Komandası ikincilik.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, Japonya'nın müdafiye veziri Koizumi Shinjiro yakında Japonya yadro kuralı alakadar siyasetlerini kılçı çeklimisiz müzakere kılışı kerek dedi. Müdafiye tarmakının hazırkı mesulü buluşuptu bilen yadro kuralı çetişlik bundak iğva gerçilik ve xeterlik sözlerini kılış Japonya'nın uruştin kiyenki tarihi de intayin azıqçıraydı. Bu yadrosuz üç prinsipni aşkarı depsendi kılgallık bulupla kalmastın, tekhimi muhimi uruştun kiyinki xalqara tertipke eğir eğva gerçilik kılgallık. Japonya on kanat küşlerinin bu pürsettin paydınlip tüven çekni sınap beqiş, yadroğu çetişlik meselelerde çehlemini boş tışkı urunuş karı niyeti toluk aşkarlandı. Xalqara cemiyet bunun dün yüksek hoşyar buluşu kerek. Koizumi Shinjiro xalqara sorunlarda məxsus qoğdunuşqa qatdıq əməl qıldığallıqı, teş tərəqi qiliş və yadrosuz üç prinsipdə çın turduğallığını cakarladı. Dövlət işidi bolsa, yadro çəhlimisini buzub taşlaş doğrusda aşqarı car selib, Yaponiyanın uzaqdın buyan xalqara cəmiyyətini aldaydıqan niqabi və yalğancılığını aşqarladı. Emeliyette Koizumi Shinjiro'nun təlvilerçe cöylüşü, pekat Takaichi Sanayi hükümetinin sistemilik yolu koygan yadro çeklimisini peydinpey boş düşünün ıxcam körünüşü. Takaichi Sanayi başvezir bolğandım buyan, yadro siyasi de kolbasa kesiş usulunu kullanıp, uruştin kiyinki Japonya'nın yakınkı neçi 10 yıllık yadro kural çeklimisini kuman kılışka, muzakir kılışka, özgertiş kirgüzüşkü boludgan xeterlik yolu ittirdi. Bu cahette mundaq bir vaqtsızlıkını rətləb çıkışının zeyni yok. 2025 yılı 11. ayda Takaichi Sanayi parlamentta xeyübsizlik kapalıtı 3 öcetige tüzütüş kürgüzüşte yadrosuz 3 prinsipta çın turuş turmaslıq haqqıda eniq pozisiya büldürüşünü rət qilip, pekatla öcetki tüzütüş kürgüzlü vatıdu dəpla əpləb səpləb ötküz vətdi. 12. ayda xeyübsizlik kapalıtı siyasetige məsul baş vəzir yardımcısı Teishu Ogami Yaponiya yadro kuralığı iyi buluşu kerekte uçuk aşkarı təşəbbüs kılıp, Yaponiya içi sırtıda qatlıq olğulu peyda kıldı. Şunu biliş gerek ki, 1999 yılı Yaponiya'nın müdafiye işleri boyunca 2. derecelik əməldarı Shingo Nishimura Moşinu'nu oxşaş sözlerini kılgallığı üçün istifa berişki məcbur bolğan. Ama Teishu Ogami hazırgıça vəzip ütmekte. Takaichi Sanayi onunla karata hiç kandak bir tərəp kılış tədbiri kullanmadı. Emdi Koizumi Shinjiro'a karap bakaylı. O 2025 yılı 10. ayda Yaponiya'nın yadro çökme paraxotunu tərəqi kıldırış, kıldırmaslıq məsələsi doğrusu da ərqındıq tallaşını yok çıxırışı bolmaydı, dəb car saldı. 12. ayda Yaponiya'da turuşluq Amerika armiyasının Yokosuka bazısını ziyaret kılganda, Amerika Deniz Armiyası

Ondan müdafiye vezirinin yadro kuralı doğrusudaki müzakirede çeklengen rayon tesqilmaslıq doğrusuda aşkarı carı selişiğice katlamı katlam ilgiri sürdüğün bösüp ötüş sızıqını inek körü bağıl buludu. Amavi pikiri heybesi yaratkandın başka Japonya'nın tüzüm katlamıdın ilgiri sürüşüdün mü okşaşlı hoşyar buluş gerek. Nöbette Takaichi Sanayi Hükümeti, devlet xayıpsizliği kapalı tıkılış strategisi katarlık xayıpsizlik kapalıti şöcetige tüzütüş kürgüzüş porusidin paylanıp, yadrosuz şüprensiptiki yadro kurallarını kürgüzmeslik maddesiğe mahiyetlik özgertiş kürgüzüş gharızdı boldi. 4. ayda mutakassiler jığını içildi. Takaichi Sanayi katnaştı. 6. aydaki ikinci katımlık şığında, Koğdunuş kısmının sabık baş komandanı Yasuhiko Yamazaki kirgüzmeslik maddesiğe tüzütüş kirgüzüşünü müzakere kılışını inek oturgu koydu. Şunun bilen bir vaxtta hakimiyet yürgüzüş ittifakı yadro çökme parahoti karalmasını uçuktan uçuk ilgiri sürdü. Japonya yanılıkı köçüş cemiyeti yadro çökme parahotini baldurak kirgüzüşünü inek talep kılıp, kirgüzmeslik prinsipini real muhakeme kılış, yadrodun hem behrilinish meselesi de tetkikat temisi ve şiltiş tesavvurunu başlaşını teşebbüs kıldı. Amavi pikir arkalık aldını şapı beriş, hakimiyet beşideki partiye aldın muzakere kılış, mutakassisler jığını tertibide muhakeme kılış, yanılıkı köçüş cemiyeti, atakada aldıda turuş, erkin demokratlı partisi kendide karab küzütüş, Takaichi Sanayi Hükümeti çekip bekiş, bahalaş, kayıtı ilgiri sürüş taktikisi de yadrosuz üç prinsiptin ibaret ilgiri tevrenmez dep karalgan Japonya'nın bu devlet siyaseti halıgancı depsende kılışkı buluduğun nerse derecesine çüp kaldı. Dünya halkı 2. Dünya Uruşu mezgilide Japonya milli tarizminin Asya hatta dünya halkıge eğir balayı apet ilip gelgeldiğini unutup kalmadı. Japonya 2. Dünya Uruşu'nu kozgan ve uruşta mağlup bulgan devlet. Kahire Xitap namisi, Botsidam Akbarati ve Japonya'nın teslim namisi katarlıq toluq xalqıra kanun küçüge ige hüccetlerden onun mecburiyeti doğrusu da burullu inek belgülümü çıkırılgan. Japonya yine yadro kurallarını kengaytmeslik şart namisidiki yadro kurali bulmaslıq boyca şart namı tüzgücü devlet. Yadro kurallarını kubul kılmaslıq, yasamaslıq, iyi bulmaslıq, kengaytmeslik Japonya'nın red kılışkı bulmaydıgan, baş tartıp bulmaydıgan xalqıra kanun mecburiyeti. Japonya hükümetinin bu əkde heşkandaq baha talışış imkaniyeti yok. Dünya xalqı Hiroshima, Nagasaki'da atom bombası partlığallığının savaqını unutup kalmadı. Japonya'daki 80% ama yadrosuz üç prinsipte çın turuşunu teşebbüs kıldı. Hiroshima, Nagasaki Katarlık 82 yerlik parlament, hükümet ya ki parlamentka fikir namı sunup, devlet siyasi de çın turuşunu talep kıldı. Bulup mu dikkat kılışkı tegişliği şu ki, Japonya halkıra ortak etirap kılgan yadro bosuğusu devleti bulup, yadro cahette tez büsüş asıl kılış iktidarı ige. Tahminen 44 bütün 10'dan 4 tonna acıratma plutoniyini besip yatmakta. Nazariye cahette zor miktarda yadro okbeşi yasayalaydı. Bundak bir devlet yadro meselesi de hedef kutrav atıdı. Onun taşkı xatırını adetki devletler bilen seliş durgulu bulmaydı. Asiyadaki koşni devletler ve xalqıra cemiyet bununla kandak sel karasın, kandak yol koysun. Takaichi Sanayi tehdit çıkandım bu yan Japonya on kanat güçleri atalmış taşkı tehdit, kovdun işini bahane kılıp, Japonya asasi kanuni ve xalqıra devlet içi kanununun çehlimesini üzlüksüz buzup taşlap, 2. Dünya Uruş'tan keyinki xalqıra tertip ve yadro kurallarını kengaytmeslik sistemisiga ceng ilan kılıp, hata yolda təlüllerçi minip, rayon teşliği ve mukumlıqıga real tehdit saldı. Eğer onun küçlük hocimçi kurallarını terakki kıldırışıga, hatta yadro kurallığı iyi buluş yolu menişiga yol koyulsa, cezmen yeni bir kıtım dünyaya balayı apet elip geliyordu. Onun akıbetini tesavvür kılgıl bulmaydı. Japonya yeni militarizmi hırs kılmakta. Xalqıra cemiyet bunu katli tosuş gerek.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da ijtihat bilen izdinivatkan, izdiniş dağımı da alğı ilgirilavatkan radyo alıqıcılar. Muşu vaxtınla xeyirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 3. ayının 17. günü Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin yığını riyasetçilik kılganı sözlügen stratejilik iradını saklap, yokumunun aldığını iliş hizmetlerini inçke tutuş gerek namlı sözünün mühim noktasını ve Başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 10. ayının 26. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti 5. Umumi Yığındı Bergen, Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin Halık İgiliki Terakiyatı ve İcdimai Terakiyatının 14. 5 yıllık yirik planı ve 2035 yılı geçip olgan Kelgüsi Nişanı Tüzüş Doğrusu'daki teklifler kadar zıhatının bir kısmını anlatınız.

Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 3. ayının 17. günü Jongo Komünistik Partiyası Mərkizi Komitetin Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin yığını qıriyasetçilik kılganda sözlügən strategiyelik iradını saxlap, yokumunun aldını eliş hizmetlerini enchike puhtu tutuş gerek namlıq sözünün muyum noktasını anlatımız.

Radio anıqıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 10. ayının 26. günü Jongu Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti 5. umumi yığındı bergen Jongu Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin Xalık İgiliki Terakiyatı ve İctimai Terakiyatının 14. 5 yıllık yerik planı ve 2035. yılı gıcı bolgan Kelgüsi Nişanlı Tüzüş Doğrusu'daki teklifi hakkıda Zahat'ın bir kısmını anlatımız.

Тайлип оригиналыда бәзі мойым көз қараш вә байалла отыру қойылды. Бұ ерді оның ішідекі бір қанчы ноқтыны қысқычы ұзақлап өтімен. Бірінші, юқыр сүпәтлік тәрақиятқы түріткі болышны баш темі қылыш тоғырсыда. Тайлип оригиналыда 14-ci 5 жыл мәзгілідекі қытсади, іждімайы тәрақиятта Yukarı süpetlik terakiyat türütkü buluşunu başlayımı kılış kerek deyip oturup koyuldu. Bu, devletimizin terakiyat baskıcı, terakiyat muhiti, terakiyat şaraitinin özgürlüğüne asasen çıkarılgan ilmi hüküm. Devletimiz, yanıla sosyalizmin destekli baskıcı duruvatıdı. Hem uzakça muşu baskıcı durudu. Devletimiz yanıla dünyadaki en çok terakki kılavatkan devlet. Terakiyat yanıla partimizin hakimiyet yürgüzüp, devletini güllendirişteki birinci muhim vazifesi. Şunu tekitleş zörür ki, yeni devir, yeni baskıştaki terakiyatta, yeni terakiyat ideyesini ızcıllaştırış şart. O, yukarı süpetlik terakiyat buluşu şart. Hazır cemiyetimizdeki asası ziddiyet, halkının kündün künge iş bir vatkan güzel durmuş ihtiyacı bilen, terakiyat tampon bulmaslık, yeterlik bulmaslık otursudaki ziddiyet gözgerdi. Terakiyat davamıdaki ziddiyet ve meselele terakiyat süpütü de merkezlik ifadelini vatıdı. Bu hal bizden terakiyat süpütü meselesini cezmen tehimi gevdilik oran koyup, terakiyatının süpütü ve önümünü küçep östürüşünü talep kılıdı. Bugünkü dünya 100 yıldımı körülüp bakmağın zor özgür işinin başını keçirip atıdı. Devletimiz terakiyatının taşkı, muhiti, künsiri, mürekkepliş atıdı. Türlük yoşurun xavip xatarının aldını ilip ve onu tügitip, taşkı, muhitinin özgür işi ilip gelgen zerbe ve hırızka pahalı takabıl turuşunun aşkıcı, öz işimizini yakış kılıp, terakiyat süpütünü öztürüp, halkıra rıkabet gücünü aşırıp, Devletinin universal əməli küçü və xəvb-xətərgi təqabül turuş ixtidarını aşırıb, devlet xəvbsizlikini önümlü qoğdab, xıtsatının uzaqca mokum tərəqi qilişi və cəmiyyətinin inaq, tiniş polişini işqa aşırış. Xıtsat, cəmiyyət, mədəniyyət, ekologiya qatarlıq sahələnin həmmisi də yukur süpətlik tərəqiyyat təlifini namayan qiliş gerek. Yukarı süpetlik terakiyatkı türütkü buluşunu başlayımı kılıçta, yeni terakiyat ideyesini katli tevrenmeyi ızcıllaştırıp, teminat tereplik kurulmuluk ıslahatını çonkurlaştırışını asasi liniye kılıp, süpetini birinci orungu koyuş, önümünü aldınkı orungu koyuştu çıntırıp, terakiyat usulunu hakiki özgertip, süpet özgürişi, önüm özgürişi, hareketlendirgüş küş özgürişi türütkü bulup, Terakiyat neticilerden pütkül halıkka teximi yakşı nəpiyyat güzüb, halıqının güzel turmuş istikini üzlüksüz işqa aşırış şart. İkinci, işki çoğun ayılınışını asas kılgan, işki taşki koş ayılınış bir-birini ilgiri sürdüğen yeni terakiyat endiyesini bərpa kılış doğrusu da. Yeni terakiyat endiyesini bərpa kılış, Devletimizin iqtisadi terakiyat səviyyəsini dəvr bilən tən ilgirilgən halda östürüşdiki strategiyelik tallaş. Şundaqla, devletimizin xalqara iqtisadi həmkarlıq və rəqabət yeni əvzəllikini yardışdiki strategiyelik tallaş. Islahat Echevitişdən boyan, bolub mu, dünya sodi təşkilatıqı əzab olğan dinkin, devletimiz xalqara çoğun ayınışqı kirib, Bazarı ve baylıktın ibaret işki başını sırtkı koyup, dünya zavutu buluştek terakiyat endiyesini şekillendirdi. Bu, devletimizin iqtisadi emeli küçünü tez süratte aşırış, halık turmuşunu tez süratte yakşılaşta muyumru

0: Kurultaydan buyan partiya merkezi komiteti partiya ve devlet işlerini sistemli planlaş. Bir tutaş algı sözcüsü çıng turup yeni emniyetinin ihtiyacı asasen bir katar yeni uğurlaştırma ve yeni tedbirlerini şekillendirip bütün partiye, bütün memleketteki her millet halkını yetekleyip tarihi muvaffakiyetlerini koluğa keltirdi. Bu ceryanda sisteme karşı ulluk ideye ve hizmet usulü boldi. Umumüzlük halk cemiyet kurup çıkandıyken biz sosyalistik zamanı ulaşkan devletini umumüzlük kuruş yeni seferini başlayımız. Devletimizin terakkiyat muhiti da çoğunkur ve mürekkep özgürüş bulu atıdı. Terakkiyat tempon bulmaslık, yeterlik bulmaslık meselesi yenili gevdilik bulu atıdı. İktisadi, icdimai terakkiyatdaki ziddiyetle mürekkepleşi atıdı. Şuna, sistemi karşın çıkış kılgan asastı planlap ve hel kılıp, her kaysi sahadaki hizmetlerini ve sosyalistik zamani ulaştırış kuruluşunu umumüzlük maslaştırıp ilgiri sürüşümüz şart. 7. Umumüzlük halk cemiyet kurup çıkışını tamamlaş ekvali ve cakarlaş vakti doğursa da. Partiye kurulgalıkıga 100 yıl bolganda 1 milyard neç 100 milyon ahalıgı nep yetküzüdüğün tekimi yukur seviyelik halk cemiyetini umumüzlük kurup çıkış. Partiyemizden yeni eseri kırgendinkin halk cemiyetini asası cihetin kurup çıkış asası da oturu koygan küreş nişanı. Halkı bergen tentenlik vədisi. Slahat Ecevitiş'nin dəslipi de Partiya Merkezi Komiteti Allıq Cemiyet Kuruş Strategiyelik Təsavvurunu otturu koygandım buyan. Biz halkının güzel durmuş istikini küreş nişanı kılıp, neçe evlat kişilə başının ahır boşaşmayı davamlı küreş kıp geldik. 13. 5 yıl məzgili umumüzlük Allıq Cemiyet Kurup çıkışının əl kulğuş qalbısını qolığı keltürüş baskıcı. Biz mühim noktunu tutuş, kemtülükünü toluqlaş, aciz tərəflərini küçəyə içini gəvdiləndirib, zor xəvb xətərinin aldını eliş və onu tügütdiş. Namıratlıqın dəl cahidi qutulduruş. Bulğunuşunun aldını eliş və onu tüzəş qatarlıq, ötkəlgi hocum qılış canlarını qətti yaxşı qılıb, bir qatar yeni zor muvaffaqiyyətləyə erişdik. Tuyuqsız yüzbərgən yeni taşıman öpki yalığı yokumi, Dövlətimizin iqtisadi, ictimai tərəqqiyatına naiti zor paydasız təsir elib gəldi. Partiya Mərkəzi Komitetinin güclük rəhbərliyi də bütün məmləkət xalqının ortaq tirişi arxısı da yeni tasman öpki yalığı yuqumunun aldığını eliş tizginləşdə zor strategiyelik nəticələr qoluğu kəltürüldü. Dövlətimiz iqtisadi, ictimai işlərini əsli kəltürüşdə dünya boyunca aldın qatardımandı. Asaslıq iqtisadi körsətkişlə yaxşınışqə yüzləndi. İctimai işla, xəliq turmuşu önümlü kapalətki iyi qılındı. Mölçərin işcə, bu yıl dövlətimizin işki işləb çıxırış umumi qiməti 100 trilyon yuandın aşıdı. Xəliqnin turmuş səviyyəsi körünərlik ösüdü. Hazırqı ölçən boyca, yezladiki namırat ağalının həmisi namıratlıqın qutuludu. 13. 5 yıllık yirik planda bekitilgen terakiyat nişanı, umumüzlük allıq cemiyet kurup çıkış nişanı öz kararlı da işkı aşıdı. Növette umumüzlük allıq cemiyet kurup çıkışının yanıla dağımlı şuvatkalıq közde tutulup, teklif arginalı da umumüzlük allıq cemiyet kurup çıkışının el kılğuş gelbisigi erişte el kılğuş muhabbiyetle kolu keltürülüdü o da bayan kılındı. Diler yılının aldıngı 20'da Partiya Merkezi Komiteti umumüzlük halk cemiyet kurup çıkışını sistemli bağlaydı ve kulaslaydı. Andın, devletimizin umumüzlük halk cemiyet kurup çıkallıkını resmi cakarlaydı. Hürmetli radyo alıcılar, biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2022'li 3. ayının 17. günü Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin yığınığı riyasetçilik kılganı sözlügen strategiyelik iradını saxlap, yukumunun aldığını iliş hizmetlerini inçke puhtu tutuş gerek namlıq sözünün mühim noktasını ve başucu Xi Jinping'in 2020'li 10. ayının 26. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti 5. Umumi Yığındı bergen
1: Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin Halk İgiliki Terakiyatı ve İctimai Terakiyatının 14. 5 yıllık yirik planı ve 2035 yılı gıcı bulgan kelgüsü nişanı tüzüş doğrusu iki teklif hakkında zatının bir kısmını anlattık.

Bugünkü programımız müşerda yaklaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Danifnola, stansımızın başka programları da bolsun.

O, toluq otturını bitiripla dadasının zoru bilen oqışdan toxtap qaldı. Şunundan itibaren onun kündiri dehqançılıq, padıçılıq qilish bilen ötdi. Lekin o, etis qırlada qoy kalla bilen jürükmü, kitap oqışını, ögünüş qilishini toxtap qoymadı. Onun könlüde haman yazgıcı şair bulışqı nisbeten arzu lavuldap duratdi. Ondaqta o, bu arzularga yetelem. Onun keyingi kunlar qandaq bo'ladi? Bular qiziqsanglar, deqqatingla bugungi radio jurnal programmamizga o'rinlashtirilgan Roza Muhammad Mutallibning Tarim jurnalida e'lon qilingan Havaskarning hikoyasi nomli hikoyasi bo'lsin.

Merkezi şehirde neşir kılınan Kainat Journal'da tekliften işlep gelip atkınımda 5 yıl boğan idi. Bu 5 yıl içinde münasebet dairem kengaydı. Nezer dairem iyi çıldı. İktisadi ahvalım yaxşılandı. 2 yıl ilgiri yurtka bir toy kıldım. Hazır gerçi bu şehirdeki üyümüz icarı bulsun mu, hatıracağım köngüllük yaşap gelip attınız. Bir balımız var. İşten çüşüp kaytıp kegen idim. Emdalı bozuğudun atlaşımına telefonum sayrap kaldı. Karısam, ilgiri yurttaki vaxtımda pat-pat görüşüp durduğun Tursun isimlik dostum iken. O şiirin xeyli yaxşı yazattı. Özümü nahaydı mundaşka mehman dost idi. Şuna öz vaxtıda yezdin nahiye bazırgı çıxsamla, onun uyuyu bağmay qanmaydım. Onun din edebiyat sahasındaki yeni uçurlarını anlaydım. Kayıstır yazgıcı, şair, ya ki tahririnin nahiye bazırgı kəgəlliki, ya ki kəmmekçi boğalıqını bilettim. Bəzdə özüm körüşünü arzu qıldığan şair yazgıcı kilidiğen vaqtta mən mu Kumsaydab atılığan aşı Irak səhradın 100 kilometrin artıq yolunu besib nahiye bazırgı çıxattım. Aşılabdan boğan sorunlağımı benim muşu Tursun başlap barattı. Mən bu şehir kəgəndin kiyimu Tursun bilen boğan alaqımız üzülüp qamağan idi. Bulup mu Tursun pat-pat telefon qılıp Kayıstır yazgıcının salametliğinin kandaqlığını, Kayıstır jurnalının yeni sani çıkan çıkmağalıqını sorap durattı. Mən mu amalba Tursun'a kana etmenlik cevap verişki tırşattım. Hatta bazı yeni jurnal ya ki kitaplarını onun üçün elip koyattım. Belkim şu tapdımı o menden edebiyat dünyası bilen münasebetlik kandaq tür bir işler haqqıda paranış üçün telefon kığan buluşu mümkün. Ayğını selip atkaş telefonu aldım. İşkimiz teniş amallıq soraşkan denkin, Tursun tuyuqsız sordu. Adaş, sen de Mau Nahi'deki Osmani təxalluslıq tasının bir postu var mıydı? Hı, batdı, dedim ben. Aş əsərini bir amalla bilen ilan kıl və sanla bu diken adaş. O ilan kılı şartıya tuşluğun əsər əməzken. Onun üstüge bizim jurnalda ədəbi əsər ilan kılınmaydı qalıqını bilislə. Şuna silik əvət bəsəm onun berib qoyaslı mı? Tursun biraz cimib ketib andan iğiz açdı. Onun postunu qaytırıp beriş bilən qutluğulu bulmaydı qanda qalıdı. Qarğanda silikə post bilən başqa nəslənim qoşbəgən çıxı. Şundaqdı, dedim mən tən elim. Tası nazar işki adamdan birge silinin üstünlüğünden datılınıp, yandısı mıh yeydu, əpketandısı bekalıq dəb kötürüplamanıdı. Bir paç postumunu ilan kıldırıp yermen dəb əpketkili bir jıldan açdı. Hazırıqç xəbir yok. Onunla özümün uncu qol adam əməsliğimi köstüb qoymasam, dəb şalını yıqtıp şürüdü. Aşındaq adamdan bir nəsini olmaydığın işte adaş. Bildim. Dedim axır. Mən özüm həl qılay. Köğünün bir kısmını bop kaldı. Oyla bakmağın bu xəbər burun küllerimi isimge sağan idi. Elbette, çet Irak səhradın kilib, xeyli yuqarı inavetki iki jurnalda təkliflən bozumu, təhrirli qilişimini, təlimini 10 kəyərlikidin dəb qaraşıqı boladı. Toluq otur məktəbini bitiribla, dadamdan zoru bilən oxuşdan toxtab qaldı. Şunundan başlap, küllerim dehqancılıq, padıcılıq bilən ötdi. Dehqancılıq, çarvıcılıq sözlerini demək asan. Ama onun hüdüsünün çıkışı onca ona yemez. Dehqancılık insanın bərdaşlıq veriş gücünü sınaydığın eğir küreş meydanı. Bu meydanda husul iliş üçün yeterlik dərəcdə cismani gücümüz buluşu. Sıq soğuqa, açıq usuzluqa, boran çapqonga, yağmur yeşinqi çıdamcanlıqınız yuqarı buluşu gerek. Ondaq bombaydıkən, eydizliqinizdən buğday terip, çim, qıyaq oraysız. Qonaq terip, pazar yığısız. Qoğun tavuz terip, ot xəstəmləyisiz. Örük şaptol yanaq çılanlarınızdın qazan qaqısız. Padıçılıqma mı özü yarışa çapası var? Bunun üçün mü, yuqarqıdak çılamcalıqınızdın sırt yana, ökkanızdın çan tozanı sömürüp, pürküp çıxırış ıqtidarımı yaxşı buluş gerek. Çünki, aldığınızda ketuatkan hər bir tuyaq çarvının töt pütü var. Olanı asfalat yol bilən heydəb, şəhərgi əkirməksiz. Bəlki, top olan, Kumsanlı yerler bilen cangalığı ilip çıksız. Balılıq dövrüm eni şundaq itizliklada koyu kalılanın arkasında ötüp getdi. Herhalde şundaq şara itimu kitap okuşunu koldum bəmidim. İtizliki çıkanda kətmən bilen kitabını birge ilip çıkarttım. Padı baqqanda xaltan bu selivağanın zağırnanın yeni da kitabımı bolatdı.
Кейінше, ес аяқжаларымны шер қылып яздығамы болды. Олардың ішкі партысы иран қылып, мені техни шаираны кейпе қығар қылып әткен.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programımızda bugün yana oxşaşlar yangıca məzmunları bilan huzurunlarga yetib keldik. Programımızni avvalgidek yaqtırıp anlaydiganlarga işinimiz. Mən Riyasatçı Dostanlar Şeringül Toxtayım.

老井。

Sevimlik radio anlıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radio Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacangı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşı muzika, ümit küt olgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Her radyonun uçtosla programımızda davamlaştırıp atımız. Bir balı bağışken de 14 yaşı kırıp kalan bozumu kokuncaklıkıdın daim başkalarının bozak kılışı uçtosla.

Radyonun hoşdostlar, biz çoğunlarımızın tərbiyə köygen balıken cümo degen gəplərini hər vaxt anlayıp qalımız. Onda xosa, bizim nəzirimizdeki şu tərbiyə köygen kişi zadı qandaq buludu. Tərbiyə köygen kişilərin alamətləri qandaq buludu. Birinciden, vaxt qırayı qıludu. Məyli yığın ya ki uçuruşqı basın tərbiyə köygen adam çoxum vaxt qırayı qıludu. Ula kesten keçikmesi mi? Bırak keçikip kılıçının baldır kegeller üçün görmezsizlik hikayelikini bildi. Gep sözü cahidi buludu. Terbiye köygen kişi ezelden başkalarının gepini bölü etmeydi. Başkalarının gepini ahırgıcı anlap boğan dinkin andım karşı tarafının gepini toluklaydı ya ki özünün göz karşına oturup koydu. Mulayim buludu. Başkalar bilen sözü şivatkanda aman karıştırıp yüzülünüp, zihnini yığıp, estağidlılıkını ihbadileydi. Herkes başkışlarını kılıp karıştırıp non sözüge pervakımıgan haltını ihbadilmeydi. Baştın ahır gepke mulayimlik bilen dikkat kılıdı. Unudun başka sözlerden samimilikini bildirdi. Muamilde iğir besik bulup, yukur avazlı sözleştiğini saklındı. Kişini kayıl kılarlık sözleydi. Sözleş mahardaki ehmiyet berdi. Başkalarının karşılığı koşulmasa ya ki kubulkumasa herkes mi derhal kuruk gep, pika gep depre diye bemeydi. Belki karşı tarafının karşılığı hürmet kılıdı. Özünün fikrini emeli misallığı arkalık delilleydi. Terbiye köygen adam levzide durdu. Meyli kanda kıyınçılık duş kesimi vadisiye emel kılıp emeli hareketi bilen emel kaşırdı. Onun için başkalarına köngül bölüdü. Kandak vakit ya ki kandak orundu bolsun, balıla, ayalla, çoğunluğa köyünüdü. Ulanın halini haber alıdı. Ken korsak buludu, merdanı buludu. Küçük işlan dep, dost braderleri ve hizmettaşları bilen kızırışıp kanmaydı. Terbiye köyü adem, meyistaşlık duygusu küçük buludu. Başkalarına malum köngülsüzlükle kuşurganda, yestaşlık kılıdı, küçünün yetişçi yerden berdi. Manımış yukurka alametle terbiye köygen kişilerde buludu. Elbette radyo anlayışlarımız şu tabi oylaşı vatkan buluşu mümkün. Ben terbiye köyge ademken ben de. Manımışın da terbiye köygen kişilerini emimiz yakışık görümüz. Elbette köylümüzde en yukur orun kuyup örmetteyimiz. Enemize radyo anlayış dostum en şu suyumluk anlayışlarımız.

Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi radio kütüphanəsi proqramımızda başlayırıq. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır sizlərin huzurunuzda sunmaqçı olan əsər bütün ömürdə tirişib ijodiy əmgək qılıb 19-cu əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəlləsinə çıxan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina adlı romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamını heyran qaldırğıda küzütüş iqtidarı və bədii obrazlarını roşan yartış bilən şu dövrdəki mürəkkəb çigiş ictimai ziddiyyətlərini və tez özgürvatqan tarixi olaydılıkni toğra çonqır içib bəgən. Əmdə deyqıtınla, Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir qılğan, danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. Levin'nin çöp üstüde ötküzgen keçisi bekar ötmügen idi. O, özünün igilikidin zerkişki başlagan. Onun həvəs kılmaydıgan bolup kalgan idi. O, soldun ümit çoğun bolğunuğa karmay, bu yıl uçurgan şunç köp oğusuzlukla. Dikkalla bilen köp ketim cancallışıp kelişla ilgiri zadılı körülüp bakmagan. Hatta birer ketim bolsumu bolup bakmagan işla idi. O oğusuzluk ve cancallarının sebeplerini hazır toluk düşendi. İş üstüde sezgen rahiti. Şunun neticesi de dikkalla bilen yıkılışıp, ulağa, ulağının turmuşlarına heves kılışı, şu turmuş köçüşünü oylaşlarının hemisi, onun özü şoğulunu vatkan dikkançılıkı bolgan karaşlarını zor derecede özgertip, əslideki kızgıllıkını soğutu vetken idi. Onun üstüge, onun bütün işlerinin asasını teşkil kılıdıgan, emgekçiler bilen bolgan münasibetideki soğukçılıklarını körmeslike mi mümkün emesiydi. Pavağı okşaş bir koro nesillik kalılları, pütülley terilip bolgan munbet etizleri, çörüsüge köçetle tikilgen tüptüz terilgu yerleri, kıg çeçip çonkur heydivetilgen toxsammo yeri digen dek nersile, onundaki acayip yakşı evzellikle idi. Eğer bu işlani özü, ya ki özüge tilek taşlık kıladık Allah bilen birleşip işleydiğen bolsa, karamet yakşı bolatdi. Lekin hazır o şoğulunu vatkan dikkançılık işi, emgekçiler bilen özü otursa da, şiddetlik hem dehşetlik küreşini şekillendirip koyu vatatdi. Bu küreşte bir taraf, yani Levin taraf, dikkançılık işlerinin cay-cayda, tertiplik boluşunu talep kılsa, yeni bir taraf bolgan dikkalla öz meyliç iş kılattı. O bu küreşte, yani özü tarafının bütün vücudu bilen tırışıp keti vatkallıkını, karış tarafının zadılı küçümeyi vatkallıkını, özüge kılç talep koymayı vatkallıkını, kılıvatkan işlerinin hiç kimge paydası tegmeyi vatkallıkını, en yakşı dikkançılık saymalarının buzulup keti vatkallıkını, en yakşı ulağla bilen yerlerinin kerektin çıkı vatkallıkını körüp turu vatattı. En yaman bolu vatkını, şu işk serip kılını vatkan küşünün ısırap bulup keti vatkınıydı. Bu işinin ehmiyetini bilgendin kiyen, onunğa şunçıla küçeştiki məqsətinin kılç kımmeti bolmayı vatkını mı təsir kılı vatattı. Hakikattin alganda, ula zadı nemi üstüde köreş kılı vatudu. O, bir dinin üstüde tik turuvassa, ula oldırmay, özleri ügengen adetleri boyuca, özünü kıynamay işleydi. Onun menfaatini dese, ula onunğa kanç köp, kanç köngül koyup işlep bese,
uruk çaçıdığan, dan ayrıydığan maşinalarını asırsa, özünün nemini oylaydığallıkını çüşensi yakşı bulattı. Lekin de kalla ındak kılmaydı, hem ındak mı oylamaydı. İşlanın eğir bolmaslıkını, köngüllük buluşunu, köpürek oram ilişini, en muhimi, gemsiz, endişsiz yaşaşını, kallı işletmezlikini arzu kılattı. Bu yıl yazda Levin bundak ehvalını hemmeli yerde uçurtıp durdu. Bedeliknin ot ve emen besip ketken böleklerini tallı velip, şulani ot oranı da çepi vitanla dep buyursa, ula tallımay, uruklukta ilip koygan yerinin en yakşı bedisini gocudar çepi vitanla dedi, dep çepi vetken. Yeni tehe onun könlünü yasap, bu yerinin çöpü alamet yakşı çıkıdı, değişken idi. Ula şu yerinin çöpünü çepiş asan bolgallıkı üçünla şunda kılışkan idi. Bunu Levin düşünüp durattı. O otlanı ağdırışka çöp ağdırdığan maşinini evesse, onu başkırıp oltırgan dikkan, onun zor kanatlarının ayınışlardan zerikip, estağidil başkırmay, bir ne çukurunun çöpünü ağdırar ağdırmayla onu sundurvetti. Yeni tehe, hocayın, gemkıman, hotulla hazırlı yetip gelip çöplerini birdemdülü ağdırveti doğu dep koydu. Yer heydavatkan dikkalla heydep başkı çıkkanda, sokunu kötürvetmey, şop peti atlanı keynigi yandırgallık üçün, sokuğu küş gelip bir neç soka yerde sunup yatattı. Bunun da ula atlanı çarçıtattı, hem yerini buzattı. Şundak turukluk, yani Levin'a, ensirmen hocayın deyişetti. Atlanın keçide buğdaylı kıkırıp keçişimi, ulanın keçide küzetçilikti turuşunu halımaydı kallıkıdın bolu atattı. Ağır ula, Levin'nin digini boyuca, keçide nöbet bilen közetçilik tuturduğan boldı. Nöbet vankağı kelgende, kündüzü keçkiçi işlep çarçap ketkeşke, en yakşı mozaydın üçünü yeni uğurluğun bedelik koyup verip uklap kaptı. Ya ulanı suğurup koymaptı. Neticede mozayla bedini rasa yap, korusku esilip ölüp kaldı. Vanka pushayman kılıp, hocayın, beni kandak cezalısınız razımen, dep işip oltırdı. Yeni tehi ula mozaylanın bedini köp yevitip, korusku köpüp ölüp kalgallıkı işenmedi. Arkadın yeni bir koşnısının 3 ay içi de 120 melinin kırılıp ketkellikini deyişip, Levin'nin könlüge teselli bemekçi buluştu. Arkadın yüzbegen bu hadisiyle, kim durup birinin Levin'a, ya ki onun dikkançılık meydanı üçmelliki bolgallıkıdın emez.

Sorovskiy nayasiga ne tömür yol, ne poşti yolu bolmagaçka Levin paytongu olturup ketti. Yerim yolgu baganda u atlarga boğuz berbiliş üçün allık bir dekkanın öyü tüştü. İşki çeksidiki ken koyu algan çaşları akırıp ketken bir buvay çıkıp dervazını açtı. Hem özü bir yangı ötüp durup paytonni hoylusuğa kırgüzdi. Andın paytun keşke paytonni lapasının astığı tohtutup koyuşunu eğitip özü Levin'ni başlap öyüge kırıp ketti. Yeni hoyla azade pakız idi. Köyüp ketken bir netçi yağaç sapan bir bulundu yatattı. Rätlik kiyingen, yalan putuğu kalaş kiyingen yaş bir ayal yeni silingan dalan öyünün polini inişip durup sürtü atattı. O Levin'nin kendinin kırvatkan oğ iştini tuyuksuz körüp korkkınıdın tolap ketti. Kiyin bu iştinin adem çilemeydi kallıkını bilgendinkin özünün korkup ketkinigi külüp koydu. Ve yalanaç beliki bilen mihmanhanı öyünün işkini körüstüp koyup andın yani yenişip çıraylık yüzünü yoşurup pol sürtüş bilen bulup ketti. Samaver koyay mı? Dep sorudu o. Bopto, sını avar kıldıgan bolduk. Mihmanhana bekme azade. İçide Gollandiya pasonu da selingan

Hürmetli radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı bolu vatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Seviye Jeske şu naydiki aksüneklerinin rehberi. Levin'den 5 yaş çoğun. Öylenginige hili bolgan adam idi. Onun bir kaynısınlısı bab olup, Levin onu yakış göretti. Seviye Jeske bilen hotunu işkisinin o kızını özgü yatlıkılış oyunun barlıkını mı biletti. Toy kılmagan barlık yigitlerge okşaş o özümü o kızga azra kızık attı. Bunu hiç kimge demigen bolsa mı, ama könlü de bilip yürettti. Özünün öylengüsü bolsa mı, o çıraylı kızının her tereptin telpigi layık hotun bulalaydı gallıkı közü yetip tursa mı, onun bilen toy kılışını, kiyitini yakış kömegen hal etti mi, osmangı çıkmaktı mı testek oylaydı. Bu hiyal her kaçan onun Seviye Jeske'nin uygu berip mehman bolup keliş kızgıllıkıga soğuk su sepip durattı. Levin Seviye Jeske'nin özünü oğu teklif kılıp evetken xetini tapşırıp alganda birinci bolup muşu işini oyladı. Şundaktı mı Seviye Jeske'nin bu yakşı niyetini başkış düşensi bolmaydı gallıkını oylap ahır beriş kararı kelgen idi. Onundan başka könlünün bir yerlerde özünün o kızga könlünün bar yokluğunu bilip bekiş hiyalımı yok emes idi. Seviye Jeske'nin ailesi nait könüllük yaşaydıgan ailelerden idi. Seviye Jeske'nin özümü Yerlik Autonomiya Komitetinin en münevver paliyetcan erbaplardan bulup Levin o adamga bekme kızık attı. Seviye Jeske, yani Levin hazırgıcı düşünüp bulalmayvatkan adamlarının biriydi. O hıldaki adamlarının nezriyeleri anlamakka tolumu uğurluk tek anlınattı. Ama emeliyetten ayrılgan has olaylıklarga iyi emesiydi. Turmuşumu katmal, bir hılda ötetti. İğizdi sözlü geldirge, bütünlüğü mas gelmeydi. Su bilen yağdak birbirge yukuşmaydı. Seviye Jeske əddidin ziyadı liberal adamıydı. Aksüneklerini köz gilmaydı. Ulanın köpçilikini yoşurun kuldarla, korkunçaklıkıdılla öz hayişlerini aşkarı bildirme yürüşüdü dep biletti. Rusiyani Türkiye'ye okşaş zaval tapkan döyletti. Rusya hükümetini eskilikte uççığı çıkan hükümetti. Estaidil tenkit kılışkımı erzimeydi o dep söküp durattı. Ama yeni şu hükümet üçün hizmet kılattı. Yeni tehe aksüneklerinin nemunilik rehberiydi. Sırtlağı çıksa, çörüsüge kızıl ciyek tutulgan kakarlık dügülek şilepsini kimey çıkmaydı. Çet elinin turmuşunu ademdek yaşaydığın hakiki turmuş dep bilgeçke pürset bolsula çet elgi çıkıp gitetti. Ama Rusya'da ilgilikini mürekkep ilgar tekniki bilen başkuratti. Rusya'da yüzbegen barlık işlağı dikkat kılattı ve o işlağını bilip duratti. Rusya dikkallarını maymundun ademgi özgürüş devirde turuvatkan hak dep karaytti. Ama Yerlik Autonomiya Komiteti da hiç kim dikkalla bilen onun dek kol ilişip kızgın görüşmeydi. Ulanın fikirlerini onun dek birilip anlamaydı. O evliyalığa işenmeydi, cınığı işenmeydi. İşkılıp hem bile nemege işenmeydi. Ama Rohaniyla'nın turmuşunu yakşılaşka, ulanın kırımını aşırışkı köngül böletti. Kentinin çirkavını saklap gelişka ceninin bağır çıtırış attı. O ayallah meselesi de eddidin artık radikal bulup, ulanın mutlak erkillikini teşebbüs kılattı. Bulup mu ayallah da emgek hukuku buluş gerek digenini bekerek takitleydi. Balısı bulmuşu mu hotunu bilen nait inak ütetti. Ulanın turmuşuğa heves kılmaydıgan adam yok idi. Xotunu yartıp begen şaraitinin yakşılıkıdın,
Xotini eri bilen ötüdigan turmuşni teximi köngüllük, teximi köngüldikidek ötküzüşten başqa hiç qandaq işini oylamaydı. Kılmaydı, hem kılalmaydı. Eger Levinda kişilerinin yaxşı tərpini kördüğün alaylılık bolmağan bolsa, o seviye jeskinin mecazini düşünüşte hiç qandaq qiyinçilik uçurmağan. Onu əhmək ya ki yaramaz adam dəpli gəpni tügətgən bolatdı. Lekin o onu əhmək adam diyelməkdi. Çünki seviye jeski əqillik, onun üstüge tərbiye kögən çıxışqaq adam idi. Bilmeydiğen nersi yok idi. Ama bilidiğallarını amal bolmağanda aşkarlımısa, adette zadılı aşkarlımaydı. Levin onu yaramaz adam dep tekimi eytalmaydı. Çünkü seviye jeski könlü tüz, ah gönül, akıllık, hizmette ah tip kızgın adam idi. Etrafıdaki adamlardan onun maktamaydığını yok idi. Ezelden yaman iş kılıp bakmağan idi, yaman işinimi kılalmaydı. Levin onu düşünüş için tırışıp baktı. Lekin düşünüp olalmadı. Onun üstüge o ve onun turmuşu, onunla aç kılıp olmaydıgan sırdak bilin etdi. Seviye Jeski bilen Levin naid yakşı ötetti. Şuna Levin onu her cihetten sınap bakmakçı. Onun kişilik hayatı bolgan karaşlarını bilip bakmakçı bolatdı. Lekin bu urunuşları her kaçan neticesiz kalatdı. Levin her kitim Seviye Jeski'nin işki dünyasını işkirlep kırıp bakmakçı bolgallarda onun sel osal halet küçüşüp kelivatkallıkını, közlerden korkkan dek bir hıl haletinin eks etivatkallıkını sezetti. Onun geplirgi cevap berişini ret kılgan dek gepni başka yakı buruvit etti. Levin özünün igilik edin könlü kelivatkan bir çağda Seviye Jeski'nin ailesi ketivatkını din tolumu kuşalıydı. Hem işleri köngüldeki de ketivatkan bu bəxtlik ərxotun ve ulanın hatırcam ailesi onu xuşal kılgandın başka, özünün turmuşudun razı bolmayı vatkan muşundak küllerde ulanın turmuşunun şunçilik uçuk yoruk, şençilik ve xuşal xoram ketivatkallıqının sırını bilişmü Levin'nin isteklerinin biriydi. Onudun başka Levin ulanın ailesi de ulağı koşuna bir neç pomişçikini uçurtup kalsa, ula bilen yerdin alıdığan osulğa, işlemçilere ait bir münçü meseleler üstüde paranlaşkısı bağıydı. O bu meseleler üstüde hazır ula bilen paranlaşışının azırak bimenilik boludukallıkını bilse mi, onun karşıda bu intayın mühim iş idi. Bu meseleler kulluk tüzün mezgili de ancı mühim emes boğuydu. Angliyada mesele emas. İki devletning sharoiti o'xshamagachqa o'xshamagan tuzumlar bekitilgandi. Ammo hozir bo'libmi bizning Rossiyada hamma narsa ostin ustun bo'lib ketdi. Hamma ishlar yangidan vujudga kelishga boshlayapti. Mushundoq chaqda qoida tuzumlarni qandoq bekitish masalasi oldimizda turgan eng cho'ng masala. Dep oylaydı Levin. Oğ, Levin oylığan dek obdan bolmadı. Saslıkla kurup getip, lay horekle kalmaptı. Kün boyu yürüp, üçtallı lay horek atalıdı. Lekin, her kitim ovdun iştahısı eçilgan, keyp çağ kaytıp giletti. Küçlük cismani hareketle köp bolgaçka, ruhluk tetik bolup kalattı. Ov avlavatkan çağlarda asasen hiç nemi oylamaydı. Ama arılap, ihtiyardın sırtalda aşu qeri dikkanın ailesini esige ilip kalattı. Ulanın onun da kaldırgan tesiratı, onun da hem işte ihtiyat kılıştın başka, özüge alakadar bolgan kandaktır bir işini hal kılıvelişini tekazza kılıp turgan dek tuyğu berip kalattı. Keşlik çay vaktada, işki pomişçik,
öz igilikigi hamilik kıladığan bir işinin mesleğeti üçün kırıp geldi. Uzakı bamay ulanın otursu da Levin kızı kıdığan meseleler üstü de paran başlanıp getti. Levin çay üstülünün ayal sahip hanığı yıkırak yerde oltırgan bolgaçka o ve onun sınlısı bilen paranlaşıp oltırışkı mecbur idi. Ayal sahip hana yüzüdeki zınıkları yaraşkan, çırayda tebessüm oynap durduğan dügülek yüzlük, sus seyrik çaşlık pakar ayal idi. Levin onun bilen paranlaş arkalık, Seviye Jeski'nin özü kızıkıp durgan en çoğun sırını bilmekçi bolgan idi. Lekin bekme korunup gelip, deydigan gepini tapalmay temtirep kaldı. Bundak boluşu onun udulu da yaksı bekme töven ilingan könle kivalgan sınlısı oltıratdi. Könlükinin şu yeridin appak köksi yerim görünüp durattı. Levin onun özünü dep Muşundak könlek kivalgallıkını bildi. Onun köksi bekme ak idi. Bedini muşundak. Onun könlükinin aşı uçuk yeri Levin huduqturup erkin pikir kılıçtın mehrum kılıp koyu atattı. O bu könleknin mehsus özünü dep şundak tiktirilgeldikini tesavvur kılıp oldurdu. Belkim onun o tesavvuru hatadı. Ama onun uşundak tesir beygen idi. Levin onun uçuk yerige karaşne özü üçün yakşı iş emez dep oylap, edep onun közünü kaçırattı ve onun şundak könlek kiyişini özü keltürüp çıkargandek oylapma kalattı. Özünü hudde başkalarını aldavatkandek oylap gelip, özünün muddasını çüşendirip koymakçı mı bulattı. Ama çüşendirişke her kanda kılıp mı tılıp almaydı. Şunun bilen o kızırıp, bozırıp, amal kılalmay oltırıp getti. Onun deki boğul korunuş, Seviye Jeski'nin kıyını sınlısıgı mı təsir kılgandak kılattı. Ama ayal sahip hana dikkat kılmıgan boz gerek, Onun da hiç kandak inkas yok idi. Tehi maksatlık halda sınlısını gepki koşuluşku mecburlaydı. Siz bana eriniz Rusya'nın hiç kandak nersigi kızıkmaydığa okşumamdu dep kaldınız. Dedi ayal sahipxana başlangan paranını davamlaştırıp. Del onun eksiçe o çetellegi çıkışkı amrak. Ama çetellerde bu yerdikidek erkin azadı jürenmeydu. Rusya'da

Eger uzak yıllık ecrim singe igilikim ne? Onun üçün tökken təlirimni demigen bolsam, yerlerimni allı burun taşlı vetken, ya ki seti vetken, Nikolay Ivanoviç kokşaş, Fransiyanın operasını kögüle Fransiyaya ketken bulattım. O pomişçiknin korulup ketken akıllık yüzü de hoşal külkü oynap durup atattı. Ha, lekin siz onu hazırgıç taşlamadınız. Dedi Nikolay Ivanoviç Siviyajeski. Şunu da malum. İgilikinizden yanılı sizgi paydası tegip atkan gap. Paydası pakat birla. Özünüzden uydu tursiz. Özünüzden tamakını yaysiz. Başkalarının kolu karmaysiz. Yeni bir terpi. O dikkallarını bir küllerde aklını tepip kala degen ümit bilen yaşaysız. Lekin dep kelsem siz mi işenmesliğiniz mümkün? Bu hak, işki vazlık, buzukçılıkını bilidu. Hem neresini bölüşüp oldu. Ne eti, ne kalıskan mıydı? Açlıktan öley dep gelişi batıdu. Ama siz ulanı hak verip işletsiniz. Tüzük işlikli unumaydı. İşini buzudu. Yeni tek geliştirgici sotçığı üstünüzün erzi kılıdı. O erzi kısa siz mi kımam siz? Dedi seviyacı eski. Ben erzi kılamam mı? Herkes o da kımay ben. Erzi kıplı koysanız üstünüzün her kılı geple çıkışkı başlaydı. Bunda kakvaldı kim onda kılışkı cüret kılıdı? Yemkaşak meydanındakiler ulağı olduğunu hak verip durup diken. Ulağı pulunu iple kaçıp getipti. Ulağını geliştirgüç sotçı ne mi kılaldı? Koyup verdi şu. Fakat yezlik sotmak kimisi bilen yezi başlıkla ulağının edipini bereleydi. Yezi başlıkı konu kaydı bu içe ulağını rast kamçılaydı. Ulağını aşındak edeplep turmaydıgan bosa. Biz yerlerimizde taşlap dünyanın uçetik kessek buludu şu. Bu pomişçik bu gepleri bilen Seviye Jeski'ni meskara astığı ilova tattı. Ama Seviye Jeski onun geplerge terikiş bu yaktı tursun, eksice oyun körü vatkanda külüp oltırattı. Ama biz ilgilikimizde başkuruşta onda kusul kollansak bulmaydı. Dedi o külüp durup. Men mu Levin mu, yeni biri mi onda kımaslık gerek? O yeni bir pomişçikini körüstüp dedi. Bana, Mikhail Petrovich mu ilgilikini bir obdan başkurup getip atmamdı. Onun ehvalının kandaklığını sorap körüm ço. İlgilikimizde aşında usul bilen başkursak muhabık bulamda. Bu gepni kılgan pomişçik, muvafık bulamdı degen gepni etey alaydı urgu bilen dedi.

0: ikimizden dostup üçümüz mümkün emez. Bunu özünüz mü bilirsiniz? Dünyada en bəxtlik adamlardan bulumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bulumuz mu? Bu bütünlüğü sizden kararınızı bağlıq. Mən sizden pekat birli nersiye. Bunun dinkin ümit bilen yaşayım ben mu? Ya ki həsret çekip mu? Digen meseleye cevap verişinizde iltimas kılımın. Eğer her ikisi gibi bombaydı odasınız, hazırlı gipinizde uçuk kılın. Şu turkuda yeninizden ketime. Eğer sizgi körünüp yürsem, bir aram boludugan bolsunuz, sizgi ikinci körünmeyli koyu
1: Mən sizni heç yaqı qoğlamaqca məsmən.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm edebiyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq edebi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaxdırıp anlığınınla rəhmət. Davamını Ətiki Radio Kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü Radio Kütüphanesi programımız muş yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriş türgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıkçılar, emde de kıtınla stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla esti saflıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uxlamay, tanat uzun sebeplik. Esti tutalmaydıgan bub kaldım.
2: Mən immunitet sistemisi, uxlamay, tanat uzun sebeplik, yakından buyan linfa hücayirlerim ve kisellik karşıtırgıcı hücayirlerim bəhli acizlap getdi. Bakteriyalar beden əzalarımda xalqancı buzğunçılıq qılıvatıdı.
3: Mən börek. Uxlumay tan atquzu eti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
4: Mən yürek. Uzun mezgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşərə dəb qaldım.
5: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
6: Qədimdən hazırgıca jongoluqla ən qadırlaydıqan pəzilət Ali canaplık.
7: Ali canaplık, turmuşka sınıp ketken herket mizani.
6: Ali canapla semimi kilodu. Könlü köksü ken ademle Ali canapladır.
7: Ali canapla yakşı niyetli kişilerdir. Başkaları yakşı niyetle muamele kıldıganla Ali canapladır.
6: Ali canapla semimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa kılalaydı galla Ali canapladır.
7: Ali canaplanın nəzər dairesi kəng buludu. Yıraqını körəleydi galla Ali canapladır.
6: Ali canapla etrafımızdaki ülgü bulalaydı gan adetki kişilerdir. Ali canapla qatarda duruş, Ali canaplağı toğırlanış, kəmtər Ali canapladın buluş, Cungoluklarının ruhi intilişidir.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.